ağlamalı buna şimdi. Öyle bir karanlıktı ki ruhuma sindi. Mutluluk geldiğimden hızlı gitti. Bir gönül bağlamalı buna şimdi. Yola düşmeli ardından tüm korkuların. Yerle bir etmeli en hakikatli orduları. Yolu bitirmek için en gerekli yoldur adım. Güneşe hasret bırakmalı

Mesafeler, seven mesafeleri hesap eder. Gönlüm yokluğunda mesane pert. Mesafe dert okunmuyor ulu orta esamede. Yola düşecek ulufem yoktu sadece. Ne sade dert. Seni sevmek, sensizlik yere düşmek gibi büyük bir sahneden. Ağlasan ağlanmaz değil mizah desen tıpkı senin gibi. Bazen kibar bazen de

Sen gidince sordu her şey. Sanki üstüme geldi dünya. Sırtımda duvarlar yıkıldı. Büyümek

durdu her şey. Sanki üstüme geldi dünya. Sırtımda duvarlar yıkıldı.

0: imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Busem.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
0: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
6: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
3: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
6: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
3: Telefon 0540 014 çift 0 33.
7: SML Restoran ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
13: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
14: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: ya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmektedir.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Lezzetin de

0: güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
1: Güney Akdeniz seyahatte yolculuklarınız daha konforlu, daha güvenli. Anamur, Alanya ve Antalya güzergahında gerçekleşen yolculuklarda yolculuğun keyfini Güney Akdeniz seyahat ayrıcalığıyla yaşayın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
3: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
4: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
3: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
4: Telefon 0540 014 çift 033.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
0: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini kentin her noktasında sunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli öğrencilerin de gelecek hayallerinde yanlarında oluyor. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in her zaman vurguladığı eğitimde fırsat eşitliği ilkesi kapsamında çalışan Büyükşehir Kurs Merkezi

0: sürprizleri görme engelli Adile Nisa Bakır'ın da hayallerinin gerçekleşmesinde rol oynadı. Aldığı destekleri boşa çıkarmayan Nisa, yıl boyu verdiği emeğin sonucunda Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünü kazandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve çeşitli kurumların desteğiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Aydıncık Bilim ve Kültür Etkinlikleri, Aydıncık ve Akdeniz Kültürleri temasıyla başladı. Temsili yörük göçü yürüyüşüyle başlayan etkinliklerde konferans, sergi, kadınların el emeği ürünlerinin tanıtımı ve çocuk atölyeleri gerçekleştirildi. Akademisyenler, sanatçılar, yerel üreticiler ve bölge halkını buluşturan etkinliklerle bilim ve kültürün kırsal bölgelerde de erişilebilir olması amaçlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Hamzabeyli Mahallesi'nde hayata geçirdiği Köyümüz Atölye Projesi, bölgedeki üretici kadınların buluşma ve üretim noktası oluyor. Eğitim, ekipman ve üretim desteğinden yararlanan yurttaşlar atölyeden duydukları memnuniyeti dile getirirken, proje yöresel ürünlerin ekonomiye kazandırılmasına da katkı sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınmayı desteklemek ve üretici kadınların emeğini ekonomik değere dönüştürmek amacıyla hayata geçirdiği Hamzabeyli Köyümüz Atölye Projesi, kısa sürede bölge halkının beğenisini topladı. Atölye, Hamzabeyli'nin yanı sıra Işıktepe, Çukurkeşlik, Çavak, Çamlıdere ve Karahacılı'daki üretici kadınların da kullanımına sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Toroslar Belediyesi işbirliğinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Ayva Gediği Fındık Pınarı Futbol Turnuvası final karşılaşmaları ve ödül törenleriyle tamamlandı. Toplam 43 takımın yaklaşık 2 ay boyunca mücadele ettiği organizasyonda Fındık Pınarı Turnuvası'nın şampiyonu Eski Mezitli, Ayva Gediği Turnuvası'nın şampiyonu ise Kavaklı Pınar oldu. Turnuvalar, sportif rekabetin yanı sıra mahalleler arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmayı da güçlendirdi. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.

ev mi kuruyorsunuz? Yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir.

0: Barış Otocam 3. Şubesi ile Vezitli Belediyesi arkası Vezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 800 91 32 74.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
5: Haberler. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çiftçi 23-24 Ağustos tarihlerinde kırmızı bültenle aranan 22 kişinin yakalandığını söyledi. Çiftçi 11 kişinin Türkiye'ye iade edildiğini, diğer 11 kişinin ise cezalarını tamamladıktan sonra iade edileceğini açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek çözüme kavuşturulmayı bekleyen faili meçhul dosyalarla ilgili önemli mesajlar verdi. Gürlek, adaletin zamanında tecellisi kadar maddi gerçeğin karanlıkta kalmaması da bizim için çok önemlidir. Bu nedenle faili meçhul olaylar ve kamu vicdanında yıllardır cevap bekleyen dosyalar üzerinde hassasiyetle duruyoruz dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel bir gazetecinin sorularını yanıtladı. Özel, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'ye mutlak butlan kararının hukuksuz bir karar olduğunun altını çizdi. Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu 10 personeli bulunan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyle irtibat kesildi. 11 dakikada geminin battığını belirten Bakan Uraloğlu, 800-900 metre derinlikteki bölgede ekiplerin geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlattığını açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında batan Filojet isimli yüksek hızlı yolcu gemisinin enkazına ulaşıldığını açıkladı. Erhürman, görüntüleme ve arama faaliyetlerinin kesintisiz sürdürüleceğini bildirdi. Eylül ayı Fed faiz kararı gündemdeki yerini aldı. Fed'in Eylül ayı politika faizi kararı 16 Eylül Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21'de açıklanacak. Meloni hükümeti İtalya'da 2. Dünya Savaşı sonrasının en uzun süre görev yapan hükümeti olmaya hazırlanıyor. Başbakan Giorgia Meloni'nin liderliğindeki sağ koalisyon Cuma günü bu alanda ülke tarihindeki yeni rekorun sahibi olacak. Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen 6 yaşındaki çocuk vatandaş tarafından sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kayıp olan 9 yaşındaki kardeşinin ise cansız bedenine ulaşılmıştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü ticari taksilere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Mersin'de ticari taksilere yönelik denetimlerde 2026 yılı Ağustos ayı itibarıyla 810 araç kontrol edildi. Eksik ve kusuru tespit edilen 280 taksiye cezai işlem uygulandı. Mersin'in Anamur ilçesinde kafe, restoran ve kahvehanelerde tütün ürünleri denetimi yapıldı. Denetimde kapalı alanlarda tütün ürünlerinin kullanımının önlenmesi, dumansız hava sahasının korunması ve işlemlerin mevzuata uygunluğu kontrol edildi. Mersin Ticaret İl Müdürlüğü kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren işletmeler

0: işletmelere yönelik denetim çalışmalarını sürdürüyor. Gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin kuyum ticareti yetki belgeleri kontrol ediliyor. Sağlık Bakanlığı 130. dönem devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamında mazeret kurası sonuçlarını ve kadroları açıkladı. Bu kapsamda Mersin'e 27 uzman ve 172 pratisyen olmak üzere toplam 199 hekim kadrosu verildi. Mersin'de okullarda İşkur desteğiyle görev yapacak 631 personel için İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde komisyon toplantısı düzenlendi. Toplantıda okullarda güvenlik, düzen ve temizlik hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Mersin'de düzenlenen kickboks seçmelerinde sporcular kıyasıya mücadele etti. Minikler kategorisinde yarışan Kumsal Kunt gösterdiği performansla birinciliği elde etti. Dereceye giren sporcular Hatay'daki Türkiye finallerinde mücadele edecek. Mersinli okçular Nureker ve Görkem Küçük, Düzce'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda iki Türkiye rekoruna imza attı. 15 yaş altı klasik yay kadınlar kategorisinde Nureker 686 puanla rekor kırarken Eker ve Küçük'ten oluşan mix takım 1354 puanla zirveye çıktı ve altın madalya kazandı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız

0: sunumuyla manşet başlıyor.
1: Sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz ve sevgili takipçilerimiz, bugün 3 Eylül Perşembe ve yeniden sizlerle birlikteyiz. Yeni gün herkese hayırlar, mutluluklar ve bol kazançlar getirsin temennisiyle bugün de manşet programımıza başladık ve bugün de yine gündeme dair bilgileri aktaracağız sizlere. Bizleri İçel TV, San TV ortak canlı yayından izliyorsunuz. İçel TV ve San TV'ye ait sosyal medyalarda sizlerle birlikteyiz. Ve San FM radyomuz vasıtasıyla da radyolarınızdayız. Radyo dinleyicilerimize de buradan selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Seyir halinde bizleri dinliyorsanız hayırlı yolculuklar, kazasız belasız bir sürüş gerçekleştirmenizi temenni ediyoruz. Evlerinizde, iş yerlerinizde bizleri dinliyorsanız hayırlı işler, bol bereketli bir kazanç geçirmenizi temenni ediyoruz. Evet, tabii biliyorsunuz sevgili izleyicilerimiz, Girne'de meydana gelen gemi faciası sonrası iki gemi daha, yine Türk bayraklı iki gemi daha Silivri açıklarında çarpışmışlardı ve 10 mürettebatıyla kayıp gemiden hala haber yok. Arama çalışmaları gece boyu devam etti. Kıyıda bekleyen aileler ile sürekli ilgileniliyor. Onlara bilgiler aktarılıyor. Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonucu batan geminin bulunduğu bölgede arama kurtarma çalışmaları gece saatlerinde de sürdü. Hız kesmeden devam etti. Kazanın ardından 24 saatten fazla zaman geçti. Dün gece 03 sularında Kocaeli'nden Alaya'ya seyreden boş durumdaki Alsu isimli tanker ile İskenderun'dan Karadeniz'e Ereğli'ye 4199 ton rulo saç taşıyan Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisinin Silivri'ye yaklaşık 18 mil uzaklıkta çarpışmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları gece saatlerinde de devam ediyor. Ara verilmeden devam ediyor. Çalışmalara güvenlik, kıyı emniyeti, deniz kuvvetleri, AFAD ve Kızılay başta olmak üzere 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 İHA, 1 uçak, bir de denizin altında arama

Japon Deniz Kuvvetleri'ne ait gemide katılıyor. Aileler sürekli bilgilendiriliyor. Silivri Kaymakamlığı koordinesinde ilgili kurum ve kuruluşların desteğiyle çalışmalar sürdürülürken haber alınamayan 10 kişilik mürettebatın akrabaları ve yakınları da süreç hakkında düzenli olarak bilgilendiriliyor denmiş. Evet, ne diyelim, gerçekten iki kazada da iki yaşanan bu denizde yaşanan kazada da canımız çok yandı. Yanmaya da devam ediyor. Tabii kayıp mürettebatın aileleri, sevdikleri, geride kalanlar bir merak içerisinde, yani bir haber beklentisi içerisinde. Çünkü maalesef hala bir bilgi yok. Ve bu nedenle de ailelerde gergin bir bekleyiş sürüyor. Bu gergin bekleyişte sevgili izleyicilerimiz sinirlerde bazen gerilebiliyor. Şimdi Silivri'de batan geminin sahibi konuşmuş. Ağustos için kan donduran bir iddia var. Marmara Denizi'nde Silivri'nin 18 mil güneyinde iki Türk bayraklı ticari gemi çarpıştı. İstanbul Valiliği kazaya karışan Ağustos isimli gemide hasar görülmedi, ancak Tuğbek İmamoğlu isimli gemi ve içerisindeki 10 personelle irtibatının tamamen kesildiğini duyurdu. Batan Tuğbek İmamoğlu isimli geminin sahibi gözyaşlarıyla yaptığı açıklamada korkunç iddialarda bulundu. Kaza sonucu sulara gömülen geminin sahibi Tahsin Doğruyol yaşanan dehşet anlarının perde arkasını anlattı. Habere konuşan Doğruyol, feci kazanın ardından ilk haberi sabaha karşı saat 5 civarında aldıklarını, acentesinden gelen telefonla sarsıldığını dile getirdi. Kendi gemisine ulaşamadığını ve hemen devlet kurumlarıyla sahil güvenlikle irtibata geçtiğini söyleyen Doğruyol, kazanın nasıl gerçekleştiğine dair tahminlerini, karşı tarafın ön tarafının bizim geminin yan tarafına çarptığını düşünüyoruz. Burası sivri olduğu için deldi ve su girdi. Öteki gemide hiçbir hasar yok. Metal zarar görse gemi bu kadar hızlı batmaz. Gemiyi bu su girişi yatırdı diye düşünüyoruz. Başka da bir şey düşünemiyoruz sözleriyle aktardı. Doğru yol. Ayrıca ilk etapta kendilerine karşı geminin boş olduğunu söylendiğini, ancak sonradan gemide 3000 ton yük olduğunu öğrendiklerini de vurguladı. Kazanın göz göre göre geldiğini belirten Doğru Yol, her iki gemide de radar ve fener sistemlerinin bulunduğuna dikkat çekti. Kendi kaptanın tehlikeyi fark edip karşı tarafı uyardığını belirten Doğru Yol, hem benim radarım var hem onun radarı var. Kaldı ki benim kaptanım onu arıyor, üstüme geliyorsun diyor. Ondan sonra o çeviremiyor, bir daha arıyor ifadelerini kullanıyor. Kaptanın güvertede olduğu sürece yaklaşan tehlikeyi fenerler ve radar sayesinde net bir şekilde görebileceğinin altını çizen Doğru Yol, göz göre göre gelen faciaya dikkat çekti. Olayın en can alıcı noktasının kazadan sonra yaşanan müdahale gecikmesi olduğunu ifade eden gemi sahibi, kazanın 03.10'da gerçekleştiğini, ancak kendi gemilerindeki acil durum alarm sistemi sayesinde durumdan haberdar olduklarını belirtti. Çarpan geminin yardım çağırmak yerine beklediğini söyleyen Doğru Yol, karşı taraftan hiçbir şey yapılmıyor. VTC'yi aradık. 03.42'de kendilerine haber verildiğini söylediler. 32 dakika sonra çok hayati bir zaman şeklinde konuştu. Çarpan geminin olay yerinden ayrılmasına ve geç haber vermesine adeta isyan eden Doğru Yol, işin acı tarafı kimseye haber verilmiyor. 30 küsür dakika. Bak, bu hatayı anlarım. Kazayı da anlarım. Belayı da anlarım. Her şey insanlar için ama gitmeyi anlamam. O ihanet. Açıkçası onu anlayamam sözleriyle yaşanan duruma sert tepki gösterdi. Evet, dediğimiz gibi sevgili izleyicilerimiz, yani gerçekten çok zor bir durum. İki kazada da sevgili izleyicilerimiz, canımız çok yandı. Üstelik yani bir hafta içerisinde iki kazanın ve kayıpların olması bizleri çok çok derinden üzdü.
ne oluyor bize, neler oluyor?

diye de soruyoruz. Tabii hem bu kazada hem Kıbrıs'taki kazada yaşanan alabora ile ilgili kayıplarla ilgili, özellikle hayatını kaybedenlerle ilgili detaylar ortaya çıktıkça, hikayeler ortaya çıktıkça, orada o can pazarında yaşananlar ortaya çıktıkça, o kaza anını yaşayıp kurtulan vatandaşlarımızın anlatımları o karşımıza çıktıkça tüylerimiz daha çok ürperiyor. Verilen mücadeleyi hayatta kalmak için kimi zaman canından vazgeçip çocuklarına öncelik tanıyan aileler, genç arkadaşlarımız çıkabilecek durumdayken yardım edeyim derken, iki küçüğe yardım edeyim derken onları kurtarıyorlar ama kendini kurtaramıyor gibi hikayeler gerçekten bizleri çok derinden üzüyor. Ve tabii ki acıyı anlıyoruz. Çünkü acıyı biz de yaşadık. Yani her ne kadar orada yakınlar, hayatını kaybedenlerin yakınları daha büyük bir acı yaşasa da bizler de en az onlar kadar acı içerisinde kıvrandık, durduk, üzüldük. Ve tabii ki basın mensupları her koşulda, her şartta görevlerini ifa etmekle mükellef. Neden öyle bir görev, misyon var? Şimdi bugün geldiğimiz noktada basın sayesinde birçok konuya vakıf olabiliyoruz, duyabiliyoruz, gündeme oturabiliyor, gündemdeyken ona müdahale edilmesi sağlanabiliyor, bir şekilde göz önüne getirilebiliyor. Bu kimi zaman bir gazeteyle, kimi zaman bir radyoyla, kimi zaman televizyonla, görselle ve detaylar anlatılıyor. Yani bir araştırma görevi, vazifesi de gerçekleştiriyor gazeteciler. Şimdi zaman zaman gazetecilerin yaşadığı sıkıntılar da oluyor bu tür durumlarda. Yani şöyle düşünün, böyle bir vakaya gittiğimizde, böyle bir kaza, hem bu deniz kazasında olabilir, trafik kazasında olabilir. Bu tür durumlarda basın mensupları gerçekten çok çaresiz kalıyor. Yani bir, insani boyutuyla olaya bakıyor. İki, bunun bir görev olduğunu ve bu görevin kamuoyuyla paylaşılması gerektiğine olan sadakatiyle hareket etmek durumunda kalıyor. Ve bunu yaparken maalesef zaman zaman şiddete maruz kalıyor. Nitekim Silivri açıklarında meydana gelen iki geminin çarpışması sonucu da biliyorsunuz bir basın mensubu arkadaşımız orada darp edildi. Hani konu nedir, niçin böyle oldu, bu seviyeye niçin geldik, neden darp konusuna girildi, neden gazeteci darp edildi? Bakın, şurada artık birbirimizi anlamamız gerekiyor. Oraya basın mensubu geldiğinde inanın ki böyle hani ya görevimi yapayım da kurtulayım gideyim derdinde değil. Çünkü o oradaki ambiyansı, oradaki durumu, oradaki yaşananları daha çok görüp etkileniyor basın mensupları. Yani lütfen oraya gelen görevli arkadaşları, basın mensuplarını lütfen biraz daha duyarlı olalım. Yani onun vazifesi orada yaşanan bir sıkıntıyı, aksaklık olan bir konuyu, iletilmesi gereken bir konuyu köprü vazifesi olmak hasebiyle ilgililere ulaştırmak. Yani burada aslında basın mensupları doğru bir görev yapıyor. İyi bir görev yapıyor. Çünkü siz veya konuda kaza anındaki insanların her yere yetişme şansı yok. Yani sosyal medya bir yere kadar. Ama basın mensupları vasıtasıyla daha çok kesime ulaşma imkanı var. Daha çok kesime ulaşmasının gayesi nedir? Bir, orada varsa bir sıkıntı giderilmesi için yetkililerin olaya müdahale etmesini sağlamak. İki, yaşanabilecek birçok konuda, birçok çözüm noktasında basın mensuplarının çektiği görüntüler bu konuda belirleyici olmuştur. Orada yapılan röportaj

0: mesajlar, yapılan anlatımlar, yapılan yorumlar çoğu zaman muallakta olan veya işte soru işaretlerinin olduğu vakaların çözülmesinde etkin rol almıştır. Şimdi buradaki durumda bir basın mensubu arkadaşımızın hunharca, çok böyle hemen hemen oradaki bütün insanlar saldırmış. Ya bu adam, bu kişi ne yapmış olabilir ki? Ne yapmış olsa dahi, ya hiç kimse kendi adaletini oluşturamaz bu ülkede. İşte herkes kendi adaletini uygulamaya çalışırsa, herkes cezayı kendi vermeye, kesmeye çalışırsa işte o zaman devlet olmaktan çıkarız. İşte o zaman hukuk ortadan kalkar. Oysa biz Türkiye Cumhuriyeti'ndeyiz, hukuk devletindeyiz. Varsa bir durum kardeşim, orada bir sürü polisi de var, jandarması da var, sahil güvenliği de var, özel güvenliği de var. Varsa bir problem, varsa bir sorun, bunu o yollardan herhangi birini tercih ederek yapmak lazım. Siz burada acınız büyük, evet acınızı paylaşıyoruz ama hani acınız var diye birilerini dövmek, birilerini tartaklamak, üstelik oradaki bütün kalabalık buna müdahale etmesini kabul edemeyiz. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bunu kabul etmemiz hiç mümkün değil. Acınız var diye kimseyi dövemezsiniz. Acınız var diye insanların üzerine gidemezsiniz. Hakaret edemezsiniz, küfredemezsiniz. Öyle bir şey yok. İnsanlar oraya bir şeyleri çözmek için gelmiş. Karşılıklı diyalog içerisinde çözülmeyecek hiçbir şey yoktur. Ama Allah aşkına şimdi oradaki bir basın mensubu arkadaşımız böyle bir değil, iki değil, üç değil, beş değil, on değil, 15 kişinin saldırısına, en az 15 kişinin saldırısına maruz kalıyor. Ya bir tanesi de araya girip ya ne yapıyorsunuz bir dakika demiyor. Bakın güvenlik güçleri orada araya girmeye çalışıyor, zor kurtarıyorlar, zor ayırıyorlar. Nedir bu öfke kardeşim? Bu öfkenin sebebi nedir? Ne yaptı size o basın mensubu? Geminizi mi batırdı? Evlatlarınızı mı öldürdü? Ne yaptı? Yani bunu kabul edemeyiz. Ya bunu kabul edilir bir tarafı yok. Kimse kusura bakmaz. Benim acım var. Ya acını zaten paylaşmak için gelmiş oraya. Acına zaten biz saygı duyuyoruz. Ama oradaki görevini yapmaya çalışan arkadaşımıza neden saygı duyulmuyor?
1: Tekin Narşat'la Manşet reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da.

0: yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor. Yeni dönem başlar,
1: eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolu.

0: oku. Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
1: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
0: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
1: Telefon 0540 014 0033.
2: Yılların tecrübesi.

0: yılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: SML Restorant ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restorant ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: Tekin Narşap'la Manşet devam ediyor.
5: Ha, oradaki diyalog ne gelişti, nasıl gelişti, niçin bu seviyeye gelindi onu bilmiyoruz. Ama ne sebep olursa olsun bakın, sebep ne olursa olsun... Hani böyle bir durum gerçekten kabul edilebilir bir durum değildir. Ya ben şeyi de çok merak ettim. Hani bu arkadaşımız neden böyle hunharca dayak yedi? Bu kadar kalabalığın arasında neden bu kadar dayak yedi? Sebep neydi? Gerekçe neydi? Hani neye dayanarak bunlar yaşandı? Bunu da bilmiyorum. Varsa bilgisi lütfen bizlerle paylaşsın. Ama dediğim gibi sebep ne olursa olsun... sonucu böyle olmaması lazım. Bunu kabul edemeyiz. Bunu yapanları kınıyoruz. Yani evet, kayıplarını bekleyen üzüntülü aileler dahi olsa kınıyoruz abi. Kimse kusura bakmasın. Biz nasıl sizin canınız bizim canımız diyorsak, ki böyle, hepimiz için böyle. Bugün bu görüntüleri izleyen, işte bu haberleri duyan vatandaşlarımızın %99'u üzüldü. Ya aynı kandan mıyız? Hayır. Kardeş miyiz? Hayır. Akraba mıyız? Hayır. Ama ya insanların bir kaza sonucu hayatını kaybetmesi veya işte kayıp olması hepimizi üzüyor. Herkesi üzüyor. Merhametli olan herkesi üzüyor. Yani o yüzden hani herkes böyle yaklaşırken bu görüntüler hiç olmadı. Yani bu görüntüler hiç olmadı. Kabul edilebilir. Tamam, haklılar denilebilir veya işte kardeşim acılılardı, mazur görün denilemez bu duruma. Kimse kusura bakmasın. Hiç kimse kusura bakmasın. Yani burada bir art niyet aramamak lazım. Yani ama şuna da sığınmamak lazım. Kardeşim biz burada sevdiklerimizden haber alamıyoruz, bulamıyoruz. Sen ne diyorsun? Haydi pataküte dövelim. Bunu kabul edemeyiz. Bunu kimse bize normalleştirmeye kalkmasın. Hani burada tarafmışız gibi de olmasın. Çünkü bu doğru bir yaklaşım değildir. Varsa bir sorun, dediğimiz gibi adli makamlar orada. Adli makamların tamamı orada ya. Böyle bir olay yaşanmış. Kim duyarsız kalabilir ki böyle bir duruma? Ne gazetecisi duyarsız kalabilir, ne polisi, ne jandarması, ne de adli makamları duyarsız kalabilir, ne de vatandaşı. Herkes bu konuda çok duyarlı. O yüzden hani bazı konularda lütfen birbirimize artık saygıyı, sevgiyi ihmal etmeyelim. Evet, şimdi sevgili izleyicilerimiz, yine Trump'la ilgili, Hürmüz Boğazı ile ilgili bir talebi var. Trump diyor ki Hürmüz Boğazı'nın adı değişsin. Ne olsun? Trump Boğazı olsun diye kendi sosyal medyasından paylaşım yapmış. Beyaz Saray'dan yine bu paylaşıma binaen cevaben bir paylaşım yapılmış. Onda da kulağa çok hoş geliyor demişler. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamasında artık burayı ABD kontrolü altında tuttuğumuza göre adını Trump Boğazı olarak değiştirmeli miyiz ifadelerini kullandı. Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise kulağa hoş geliyor denildi sevgili izleyicilerimiz. Ve artık burayı ABD kontrol altında tutuyoruz. Trump Boğazı olarak değiştirmeli miyiz sorusunu soruyor. Kulağa hoş geliyor diye de karşılık alıyor. ABD toprağı sayılabilir demiş. ABD Başkanı daha önceki bazı açıklamalarında da Hürmüz Boğazı'nın Amerikan donanmasının kontrol altında

istedikleri zaman yeniden saldırmaya hazır olduklarını ifade etti. Dün ABD ordusunun Hürmüz Boğazı bölgesindeki İran hedeflerine yönelik saldırılarının çok başarılı olduğunu savunan Trump, dün gece onları çok sert vurduk. Onlar ise hafif bir karşılık verdiler ama dün gece onlara çok sert vurdum dedi. Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen ABD'nin kontrolünde olduğunu savundu. Evet, tabii bu durumla birlikte biliyorsunuz yine akaryakıtta bir yükseliş, bir tırmanış söz konusu oldu. Bu sefer altında bir düşüş meydana geldi. Artık bunu ezberledik. Yani Trump ne zaman İran'a sert çıkarsa petrol yükseliyor. Ne zaman ılımlı mesajlar vermeye başlarsa da altın yükseliyor. Bu sefer petrol fiyatları düşüyor sevgili seyircilerimiz. Maalesef bugün geldiğimiz noktada 80'in üzerine çıkacak. Hatta dev bir zam haberi daha beklentisi var bu arada. Onu da hatırlatalım. Bir beklenti içerisinde. Çünkü bu savaşın devam etmesi, saldırıların gerçekleşmesi maalesef işte bu akaryakıta yansıyor sevgili izleyicilerimiz. Akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Sadece biz değil, birçok dünya ülkesi, özellikle dışa bağımlı olan ülkeler akaryakıttan nasibini alıyor. Maalesef onlar da olumsuz olarak nasibini alıyor. Evet, ve şimdi gazetelerimize geçip gazetelerimizin ilk sayfalarına göz atalım, bakalım neler var. Bu arada şimdi dün bir haber okudum. Aslına baktığınızda ben de çoğu zaman eleştirdiğim bir konuydu. Nedir bu? Mesela hani depremleri konuşuyoruz. Depremlerde binaların sağlıklı olup olmadığını konuşuyoruz. Ama bugüne kadar hiç kimse o binalara sonradan yapılan ilaveleri hiç konuşmadık. Ya şöyle düşünün. Sizin bir yük taşıma kapasiteniz var. Nedir bu? 50 kilogram, 100 kilogram neyse kalıbınıza göre, gücünüze göre. Şimdi 100 kilogram taşıyabilen bir insana siz 200 kilo verirseniz bunu taşıyamaz. Hani ayakta durmada zorlanır. Büyük bir yük biner. Şimdi binalarımız da öyle. Bu binalar yapılırken, hani özellikle iskanı alınırken neye geliyor, bakıyor iskan verilecek kuruluş? Diyor ki kardeşim, bana projeye göre, mimari yapıya göre uygun olup olmadığına gelip bakacağım, kontrol edeceğim. Çünkü sen önce bir beyanatta bulunuyorsun. Diyorsun ki işte ben işte şöyle bir bina yapacağım. Şöyle olacak bu bina. Bu binanın taşıma ayakları şu kadar. Ki onu da herhalde anladığım kadarıyla biraz araştırdım onu da. Daire başı olarak hesaplıyorlar. Yani 200 kilogramla 500 kilogram arası gibi bir şey düşünüyorlar her daireyi. Ve düşünün, katlı bir apartman yapıyorsunuz. Ve siz iskanı buna göre alıyorsunuz. Yani müteahhit iskanı buna göre alıyor. Diyor ki projem bu. Ben böyle bir şey yapacağım. Projenin fotoğrafları var. İşte ne o? Şablonları var. Her şeyi sunuyorsunuz. Onun karşılığında binanızı bitirdiğinizde gelip kontrol ediliyor ki buna karşılık iskan verilecek. Bakıyor, evet projeye uygun yapılmış. Evet doğru, projeye uygun yapılmış. Siz inşaat aşamasındaki bir daireye bir tane çivi çakamıyorsunuz. Yani sonradan o projenin dışında bir şey yapamıyorsunuz iskan alana kadar. Çünkü iskan verilmeyecek. Projede yok bu diyecek. Mesela siz inşaat bitti, oradan bir ev satın aldınız, daha iskan alınmamış. Gidip oraya cam balkon yaptığınızda, ki zaten müteahhitler buna izin vermiyor, yapamayız çünkü daha iskan almadık diye karşılık görüyor. Peki iskan alındıktan sonra ne oluyor? Bu sefer iskan alındıktan sonra sanki her şey olabilirmiş gibi herkes cam balkon yapmaya başlıyor. Şimdi o cam balkon yaptıkları zaman, döşedikleri zaman o camların ağırlığını mutlaka az çok birçok kişi tahmin edebiliyor. Gerçekten her bir parçası çok ağır. Şimdi düşünsenize, 10 katlı bir binada ben bütün balkonlarımı cam balkon yaptım. İşte ikinci kattaki aynısını yaptı, üçüncü kattaki aynısını yaptı. 4, 5, 6, çünkü herkes birbirinden göre göre de yapıyor ya. Şimdi ne oldu? Biz binaya

0: fazlasıyla bir yük bindirmiş olduk. Şimdi bu konuyla ilgili Yargıtay'da bir karar çıkıyor sevgili izleyicilerimiz. Çıkmış herhalde. Artık bir komşu, orada oturan maliklerden biri şikayet halinde şikayet ederse, eğer yasal izin alınmadan, yani bu mimariye uygundur veya değildir cevabını almayan kişiler eğer yaptırmışsa o cam balkonu, itiraz üzerine veya şikayet üzerine yetkililer gelip kontrol ettiğinde, eğer yapı denetimine uygun değilse, mimariye uygun değilse, izin alınmadan yapıldıysa söktürülüyor. Bilginiz olsun. Yani her an böyle bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Şimdi bir, oraya ödediğiniz paralar, cam balkonu yapmak için ödediğiniz paralar, onların sökümü, ona ödeyeceğiniz paralar ve onları söktükten sonra yapacağınız tadilatlar, ona yapacağınız ödemeler gerçekten hani çok büyük rakamlar tutacak. Bu nedenle hani cam balkon yapmak isteyenler bunu mutlak surette bir şekilde yasal iznini almak zorunda ki böyle bir durumla karşı karşıya kalmasın diye. Peki yapılmışlar ne olacak? Yapılmışlar da büyük bir ihtimalle şikayet konusu olduğunda, eğer izin alınmadıysa sökme gidilebilecek. Bunu da tekrar söyleyelim. Evet, şimdi Ali Gökhan Şamiloğlu'na gideceğiz gündeme dair bilgileri almak için. Bakalım neler var. Evet, Ali Gökhan Şamiloğlu, söz sende.
1: Merhaba, günaydın. Nihal TV ve Sun TV seyircilerine, radyo dinleyicilerimize güzel, sağlıklı, mutlu bir gün diliyorum efendim. Gündemde öne çıkan konular neler? Onlara baktığımızda şuradan başlayalım. Türkiye gündemiyle başlayalım, devam edelim. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tabii önemli bir toplantıya katılmıştı. Kendileri Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi için Bişkek'teydiler, Kırgızistan'da. Ve Sayın Cumhurbaşkanı Şangay İşbirliği Örgütü'ndeki temasları sonrasında yurda dönerken uçakta kendisine eşlik eden gazetecilerin sorularını cevaplandırdı ve gündeme yönelik, dünya ve Türkiye gündemine yönelik bazı önemli noktalara değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek'te Putin'le önemli bir görüşme yaptığını belirterek Rus liderin de savaşın neticelenmesini istediğini dile getirdi. Yani Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın bitmesini Putin'in de istediğini belirtti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve biz barış için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu da Putin'e ifade ettik dedi. Ve Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın bu kadar uzamasının ve devam etmesinin dünya ekonomisine, bölge ekonomisine ve barışına ciddi zararlar verdiğini, iyi anlamda gelişmeleri engellediğini belirtti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye sürecine de değindi ve Sayın Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecini bir takvim meselesinden öte bir hedef meselesi olarak görüyoruz. Bugün geldiğimiz noktada meclisimizin ortaya koyduğu güçlü mutabakat çok önemlidir ve çok kıymetlidir açıklamasını yaptı. Şimdi tabii hatırlanacağı üzere Kıbrıs'tan Türkiye'ye gelirken Akdeniz'de Girne açıklarında bir feribot battı ve feribotta son sayı ne yazık ki 9 vatandaş hayatını kaybetti. Hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı 9 kişi hayatını kaybetti. Ve 19 kişi kayıp son saatlerde, dünün son saatlerinde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bilgisi geldi. Kayıp olarak aranan kişilerden birinin cansız bedeni bulundu. 19 kişi şu anda kayıp ve kayıplar arama çalışması devam ediyor o bölgede. Şimdi tabii yaşanan bu üzücü olay nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı bu olay nedeniyle görevden alındı değerli seyirciler ve Erhan Arıklı da görevden alındıktan sonra Yeniden Doğuş Partisi'nin hükümet koalisyonundan ayrılma kararı aldığını belirtti ve bu kararını da bugün Başbakan Ünal Üstel'e bildirmesi bekleniyor. Erhan Arıklı'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Tabii bu durumunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir hükümet krizine neden olacağı iddia ediliyor efendim. Gelişmeler gün içerisinde yaşanacak. Şimdi tabii Girin açıklarında yaşanan bu üzücü olayın üzüntüsünü yaşarken bir üzücü olay da aynı paralelde İstanbul'dan geldi. İstanbul'da Silivri açıklarında dün sabaha karşı 03 sıralarında iki Türk bayraklı gemi çarpıştı ve çarpışan iki gemiden biri battı. Batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemideki tamamı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 10 personelden hala haber alınamıyor. Tabii kazaya karışan Alsu isimli gemide ciddi bir hasarın bulunmadığı açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu kazanın meydana geldiği yerde deniz derinliğinin 800 metre olduğunu belirterek şu ana kadar sağ olarak herhangi bir kimseye ulaşılamadı ne yazık ki açıklamasını yaptı. Çalışmalar hala şu saatte bile devam ediyor. Şimdi gündemde olan diğer bir konu da Melih Gökçek için Melih Gökçek ve ailesi adına başlatılan soruşturma. Şimdi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı suçlamasına ilişkin olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek'i şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bugün saat 16'da Melih Gökçek giderek savcıya ifade verecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında bugün sabah saatlerinde yeni bir operasyon düzenlendi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen, kent lokantalarından sorumlu şube müdürü Ali Toy, eski Mali İşler Dairesi Başkanı Neslihan Vural ve zabıta yöneticisi Gökhan Fırtına'nın da aralarında bulunduğu 12 kişi bugün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. Ayrıca tabii Üsküdar'da belediye başkan vekilliği seçimi gerçekleştirilmişti ve arbede yaşanmıştı. İstanbul Valiliği Üsküdar Belediye Meclisi'ndeki başkan vekili seçiminin mahkeme kararına yapılan itirazın reddedilmesi sonrası 5 Eylül'de tekrar edilmesine karar verdi. Tabii İstanbul 2. İdare Mahkemesi Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından 5 Ağustos'ta yapılan ve Sibel Tan Çetinkaya'nın başkan vekili seçildiği oylamaya ilişkin yürütmenin durdurulmasına karar vermişti. 5 Eylül'de bu seçim tekrarlanacak. Şimdi araç sahiplerini başta üzecek olan, bununla birlikte tabii toplu taşımaya zam ihtimalini de beraberinde getireceği düşünülen ciddi bir zam var akaryakıta. Motorinin litre fiyatına 4 Eylül Cuma gününden itibaren, bugün gece yarısından itibaren 8 lira zam gelecek. Ve tabii tek gecede yaklaşık %10'luk artış zammına denk gelen zamla motorinin litresi yüksek bir fiyattan, beklenilenden daha da yüksek bir fiyattan satılmaya başlanacak. Çoğu kentte 90 TL'yi aşacak motorinin litre fiyatı. Tabii bu da üzücü bir haber. Araç sahipleri açısından ve ulaşım sektörü açısından, biz vatandaşlar açısından da üzücü bir haber. Çünkü 8 TL'lik gelecek olan zammın 8 TL birden düşmesi imkansız. En fazla uzmanlar düşecek olursa süreç içerisinde 1-1,5 TL düşer ama bu fiyat katlanarak devam edecektir açıklamasında bulunuyorlar. Şimdi devam edelim. Ulaşabileceğimiz uluslararası gündemde yer alan farklı bir ayrıntı var mı diye şöyle bir göz attıktan sonra sözü Tekin Narşab'a bırakıyorum. Ayrıntılarla gün içerisinde beraberliğimiz devam edecek. Teşekkür ediyorum.
0: Evet, teşekkür ediyoruz Ali Gürkan Şamiloğlu'na verdiği bilgiler için. Evet, sevgili izleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tabii birbirimize daha çok hoşgörülü olacağımız, artık trafikte, sporda, şiddetten uzak, kavgadan uzak bir hayat sürmemiz gerektiğine inanmamız gerekiyor. Hep birlikte bunu başarabiliriz, becerebiliriz. Siyasette de lütfen birbirimize daha çok hoşgörülü olalım. Herkesin düşüncesine saygı duymakta fayda var. Yalnız düşünceler vatanın bölünmez bütünlüğüne karşı değilse, bayrağımıza karşı

0: ise, birlik beraberliğimize karşı değilse hepsine saygı duymakta fayda var diyelim. Bu arada bir şeye dikkat çekmek istiyorum programı bitirirken. Sporda çok büyük bir kutuplaşma olmaya başladı. Bu üzerinde durulması gereken ve bir an evvel çözülmesi gereken bir konu nedir bu? Ahmet Spor'la ilgili biliyorsunuz zaman zaman kavgalar çıkıyor. İşte birileri çıkıyor. Kürt vatandaşlarla ilgili anlamsız cümleler sarf ediyor. Birileri çıkıyor işte farklı şeyler yapıyor. Kutuplaşmaya ihtiyacımız yok. Terörsüz Türkiye süreci içerisinde bu tür provokasyonların olacağını zaten öngörmüştük, söylüyorduk. Ve onlar yavaş yavaş devreye girdi. Lütfen bu provokatörlerin, bu provokasyonların gazına gelmeyelim. Bu ülkede Türk'ü de, Kürt'ü de, Arap'ı da, Çerkez'i de, Laz'ı da herkes bir ve beraber birlikte büyük bir mücadele verdik. Kurtuluş Savaşı'nda da birlikteydik, sonraki savaşlarda da birlikteydik ve vereceğimiz bütün savaşlarda da birlikte olmaya, omuz omuza çatışmaya ve dayanışmaya devam edeceğiz. Bu nedenle bu tür nifak tohumlarını ekmeye çalışanlara prim vermeyelim. Sporda kardeşlik önemlidir. Sporda birlik ve beraberlik, saygı önemlidir. Unutmayalım ki Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ben sporcunun Zeki Çevik, aynı zamanda ahlaklısını severim dediğini unutmayalım ve sporcularımızın da insanları tahrik edecek davranış ve tutumun içerisinden ayrılmaması gerektiğini, tahrik etmemeleri gerektiğini tekrar tekrar hatırlatalım. Lütfen artık bu konularda birbirimizi anlamaya, birbirimize saygı duymaya devam edelim. Renklerimiz farklı olabilir, dinimiz, dilimiz, ırkımız farklı olabilir, lehçemiz farklı olabilir, inançlarımız farklı olabilir, kimliğimiz farklı olabilir. Ama Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyetlerde yaşadığımız müddetçe biriz, beraberiz ve birlikteyiz. Kardeşiz demeyeceğim çünkü bunu söylemenin, tekrar tekrar etmenin mantığı yok. Kardeş kardeşe biz kardeşiz deme gereğini duymaz. Bu nedenle hani bu cümleyi çok sarf etmeyeceğim. Sarf edenlere de çok kızıyorum. Çünkü kardeşiz, niye bir kere daha bunu teyit etme veya bunu söyleme gereği duyarsın? Bu nedenle birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Lütfen provokasyonlara da alet olmayalım diyelim. Ve yarın tekrar sizlerle birlikte oluncaya dek esen kalın, hoşça kalın.
1: Meydanlardan tanır tanıyan beni. Horonum, halayım.
2: Tekin Narşap'la manşet sona erdi.

0: Reklam tanıtım.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmektedir.

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34. 357 34 34.
2: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
3: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
4: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
3: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
4: Telefon 0540 014 çift 033.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Radyonu sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Beko loder, vinç mobil, eskavatör, loder, tavan vinci, forklifi, silindir iş makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
7: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
6: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi kentin tarımsal ve kültürel değerlerini korumak, yerel ürünleri markalaştırmak ve üretmek

0: üreticilerin ekonomik anlamda kazancını artırmak amacıyla coğrafi işaret çalışmalarını sürdürüyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Mersin'in 13 ilçesinde yapılan çalışmalarda kente özgü olan ve yıllardır üretilen ürünler belirlenerek Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil süreçleri yürütülüyor. Gülnar kuş üzümü ve kan portakalı Mersin'in tescilli ürünleri olurken Bozyazı Gölevezi, Mersin Siyah İnciri, Leklek Fasulyesi, Püre Merli Nergizi ve Gravga Eriği için ise ilgili üniversite ve enstitülerde analiz çalışmaları sürdürülüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı kent genelinde ticari taksilere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 2026 yılı Ağustos ayı itibariyle 810 ticari taksinin denetlendiği çalışmalarda eksik ve kusuru bulunan 280 araca cezai işlem uygulandı. Denetimlerde hem vatandaşların güvenli ve kaliteli ulaşım hizmeti alması hem de ticari taksi sektöründe haksız rekabetin önüne geçilmesi hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üretici kadınlara sunduğu destekler 60 yaşındaki Meryem Önder'in hayatında yeni bir sayfa açtı. Yaklaşık 7 yıl önce Büyükşehir'in üretici kadın standlarında badem ezmesi satarak ticaret yolculuğuna başlayan Önder, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan aldığı yönlendirmelerle ürün yelpazesini genişleterek kendi işletmesini kurdu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinasında faaliyet gösteren Kampüs Mersin ve Garaj Mersin, iş dünyasının farklı paydaşlarını bir araya getiren eğitim ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Bu kapsamda düzenlenen Dijital Liderler Geliyor projesinin 3. ayağı Sen Lider Misin başlıklı atölyede liderlik kavramı, dijitalleşen dünyada liderliğin değişen rolü ve günümüz iş yaşamında ihtiyaç duyulan liderlik yaklaşımları ele alındı. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtı.
2: Metan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.

0: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
1: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
0: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
1: Telefon 0540 014 çift 0 33.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 45 90.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
7: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler.

hizmetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda

0: Roku. Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
6: Müjde mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen ilk il başkanları toplantısının açılışında konuştu. Özel, "Biz bir muhalefet partisi kurmadık, biz yeni partiyi iktidar partisi olarak kurduk. Seçim geceleri birbirimizi teselli etmek için parti kurmadık. Kazanmak ve milletimize hizmet etmek için parti kurduk. Yeni partiyi Türkiye'yi yönetmek için kurduk," dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni dalga operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kent lokantalarından sorumlu şube müdürüyle satın alma daire başkanı da gözaltında. Sermaye Piyasası Kurulu yabancıların uzaktan müşteri kabulüne yönelik yeni kurallar getirdi. Düzenlemeyle yabancıların adres doğrulaması yapmadan para ve kripto varlık transferi gerçekleştirmesi engellendi. Para transferleri ise yalnızca kişinin kendi adına kayıtlı banka hesaplarından yapılabilecek. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Septe'ye Fas'tan düzensiz göç girişlerinin ardından yaşanan kriz ülkede protestolara yol açtı. Sağ ve aşırı sağcı partilerin çağrısıyla düzenlenen gösterilerde binlerce kişi hükümeti protesto etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazası

0: kazasına ilişkin açıklamada bulundu. Üstel, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiğini belirterek Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın görevden alındığını duyurdu. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 16-22 Eylül tarihlerinde kutlanacak Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen medya lansmanı ve çalıştaya katıldı. Programda herkes için hareketlilik ve nesiller arası adalet temaları doğrultusunda 2026 yılı kampanyasının detayları paylaşıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Köyümüz Atölye Projesi ile Hamza Beyli Mahallesi'nde kadınların üretimine destek sağlıyor. Kadınlar aldıkları eğitimlerin ardından ürettikleri mantı, erişte, reçel, konserve ve çeşitli ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve çeşitli kurumların destekleriyle her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl üçüncüsü yapılan Uluslararası Aydıncık Bilim ve Kültür Etkinlikleri başladı. İlk gün kapsamında Aydıncık ve Akdeniz Kültürleri başlıklı sempozyum düzenlendi. Toroslar Belediyesi Korukent Mahallesi'ndeki günübirlik piknik alanını yeniliyor. 16 bin metrekarelik alanda yürütülen çalışmalarla bölgenin daha temiz, güvenli ve kullanışlı hale getirilmesi hedefleniyor. Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, Karaduvar Mahallesi'ni ziyaret etti. Beşikçi, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Muhtar, esnaf ve vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi. Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Antepioğlu göreve yeni başlayan ilçe emniyet müdürü Bayram Barış Altındağ ziyaret etti. Görüşmede ilçenin güvenliği, okullarda güvenli ortamların güçlendirilmesi ve kurumlar arası işbirliği ele alındı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası üye firmalarını Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın getirdiği yeni rekabet koşullarına hazırlamak amacıyla KOBİ ve danışmanlara yönelik kapasite geliştirme eğitimleri düzenliyor. Eğitimler 14 Eylül'de başlayacak. Mersin'in Anamur ilçesine ilçe emniyet müdürü olarak atanan Haşmet Günay görevine başladı. Anamur Kaymakamı Kemal Duru Günay'ı makamında ağırlayarak yeni görevinde başarı temennisinde bulundu. Yeni Mersin İdman Yurdu Mehmet Güneş ve Hüseyin Ekici'yi kadrosuna kattı. Hücum oyuncusu Güneş'le orta saha oyuncusu Ekici yeni takımlarıyla sözleşme imzaladı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Ev mi kuruyorsunuz, yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
3: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursa Mom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
7: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usluğu.

0: ettiğinizde sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: Haber Merkezi başlıyor.
5: Toplantılarında yer aldı Sayın Cumhurbaşkanı. Orada ikili temaslarda bulundu. Yurda dönüşünde de uçakta kendisine eşlik eden Türk gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Sorulara vermiş olduğu cevaplarda da gündeme yönelik önemli noktalara değindi Sayın Cumhurbaşkanı.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri Yunanistan'ın Ege'deki gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmasıydı. Erdoğan, Atina yönetimine sert mesaj verdi. Türkiye'nin sağduyulu yaklaşımının acziyet olarak görülmemesi gerektiğini belirten Erdoğan, Yunanistan'ın bu yanlış yoldan dönmesi ve adaları silahlandırmaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi. Erdoğan, gereğini yaparız diyerek Türkiye'nin haklarını çiğnetmeyeceğini vurguladı. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşını da ele aldıklarını belirterek barış için her türlü gayreti göstermeye hazır olduklarını söyledi. Terörsüz Türkiye sürecinin ise bir takvim değil hedef olduğunu ifade eden Erdoğan, örgütün fiilen silah bırakması gerektiğini kaydetti. Suriye konusunda da mesaj veren Erdoğan, terör defteri artık kapanmalı, silahın, şiddetin devri artık kapanmalı dedi.
5: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Genel Başkanı olarak partisinin ilk il başkanları toplantısını gerçekleştirdi. Ve orada hem vatandaşa hem partililere hem de iktidara mesajlar gönderen bir konuşma yaptı. Şunları söyledi Sayın Özel.
7: Bilinsin ki biz bu binayı Ankara'da tuttuk, Ankara'da kurduk ama ne bu binanın tapusu, ne bu hareketin tapusu, ne yeni partinin tapusu hiçbirimizin üzerine değildir. Bu partinin sahibi millettir. Tapusu da Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün üstüne kayıldı. Gelinen noktada biz arkada binaları, imkanları, makamları değil, biz arkada kaybetmeye alışmayı, muhalefette olmayı, birbirinle didişmeyi ve birilerine rakip, tehdit olmaksızın bir görevde olma anlayışını bıraktık. Yola çıktık, yoldayız. Sizinle birlikte yeni partinin iktidarını kurmak için yorulmadan yürümeye devam edeceğiz. Hepinize kolay gelsin. Değerli başkanlarım, bu toplantıda elbette örgütlenmemizi konuşacağız. Sorunları, çözümleri konuşacağız. Ama bu toplantıda esas İki şeyi konuşacağız. Bunlardan bir tanesi iktidara gelmek için millete ne söz veriyoruz? Onu konuşacağız. İkincisi bu verdiğimiz sözü tutmak için bize, size hangi görevler düşüyor? Onu konuşacağız. Çünkü bir siyasi partinin iki büyük sorumluluğu vardır. Birincisi millete nasıl bir düzen

kuracağını açıkça söylemek, ikincisi o düzeni kuracak gücü, kadroyu, iradeyi açıkça ortaya koymak. İşte bu yüzden milletimize bu toplantıda verilecek yeninin 7 sözü vardır ve sizlere bu toplantıda verilecek yeni partinin 7 tane görevi vardır.

0: Veren de vermeyen de, Cumhuriyet'in bir partiye oy veren de, vermeyen de, iktidara oy veren de, vermeyen de, Cumhuriyet'in eşit vatandaşı olarak görülecek. Milletimize ikinci sözümüz, adil ve özgür Türkiye'dir. Mahkemede adalet, gelirde adalet, vergide adalet, sosyal hayatta adalet. Adalet anlayışımız bu dört ayak üzerine kurulacak. Türkiye'ye ve milletimize üçüncü sözümüz, üreten ve zenginleşen Türkiye'dir. Üçüncü sözümüz, üretim ve refahtır bu yüzden. Türkiye yoksul bir ülke olmaya mahkum değildir. Aksine Türkiye yoksullaşması ancak özellikle yanlış yapılırsa olabilecek. Aksi takdirde zengin, güçlü ve eşit paylaşıldığında herkesin refah içinde olması gereken bir ülkedir. Biz yoksulluğu yönetmeye değil, yok etmeye geliyoruz. Milletimize dördüncü sözümüz, güçlü ve güvenli Türkiye'dir. Sizi güvende tutacağız. Türkiye'yi güçlü kılacağız. Milletimize beşinci sözümüz, kimseyi geriden bırakmayan Türkiye'dir. Milletimize beşinci sözümüz, güçlü, gerçek, kimseyi geride bırakmayan bir sosyal devlettir. Altıncı sözümüz ise, evlatlarına gelecek sunan Türkiye. Milletimize yedinci sözümüz, makamların emanet sayıldığı Türkiye. Bizim iktidarımızda makamlar tapulu mal olmayacak. Görev ve nöbet olacak. Dönem sınırıyla siyaseti yenileyecek, yeni kadrolara, gençlere yol açacağız. Değerli yol arkadaşlarım, milletimize verdiğimiz yedi söz, örgütümüze de yedi görev olarak karşımızda duruyor. Ben karşımda bu görevi almaya, bu görevi yönettiği illere, yönetimlere anlatmaya, ilçelere anlatmaya ve alınan bu görevi yerine getirirken milletin umutlarını ayağa kaldırmaya namzet kıymetli yol arkadaşlarımı görüyorum. Birinci görevimiz iktidar kapasitemizi göstermektir. İlk görevimiz milletin karşısına yalnızca itiraz eden bir parti olarak değil, devleti yönetmeye hazır bir parti olarak çıkmaktır. Türkiye'yi yönetmeye hazırız. Bunu tüm tutum, davranış, eylem ve söylemlerimizle milletimize göstermeliyiz.
1: Efendim, yeni adli yıl açıldı. Yeni adli yılın başlaması dolayısıyla Mersin'de de adliye binasında da bir tören gerçekleştirildi.
2: Mersin'de yeni adli yılın başlaması dolayısıyla açılış töreni düzenlendi. Törene protokol üyeleriyle adliye personeli katıldı. Törende konuşan Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, yeni adli yılın tüm yargı mensupları ve adliye personeli için hayırlı olmasını dileyerek sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde bir yıl geçirilmesi temennisinde bulundu.
3: Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Benim ilkine katıldığım ama sizlerin uzun yıllardır katıldığınız bir adli yılın açılışını daha hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Öncelikle ben adli yılımızda tüm personelimize, tüm meslektaşlarımıza, ilimizin çok kıymetli protokolüne, bizleri onurlandıran sayın vekillerimize başta sağlık, afiyet diliyorum. Huzurla, mutlulukla yeni bir adli yıl geçirmemizi temenni ediyorum. Öncelikle sağlığımız yerinde olacak. Daha sonra da ülkemize, memleketimize, milletimize hep birlikte adaletin tesisi için, hukukun üstünlüğü için birlikte çalışacağız kıymetli arkadaşlarım. Vatandaş, memleketimiz, milletimiz bizden adalet bekliyor. Hep birlikte vatandaşımızın, ülkemizin bu beklentisini karşılayacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz.
2: Kentte suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Emre, toplumda rahatsızlık oluşturan uyuşturucu, silah, çete, kadına yönelik

0: cinsellik, şiddet ve diğer tüm suçlarla kararlılıkla mücadele edeceğiz. Hukukun, toplumun ve vicdanın kabul etmediği her türlü suçun karşısında olacağız ifadelerini kullandı.
1: Efendim, Mersin Barosu da bir tören düzenledi. Yeni adli yılın açılışı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda Baro Başkanı Avukat Gazi Özdemir, Baro Yönetim Kurulu üyeleri ve tabii avukatlar Atatürk Anıtı'na çelenk sundular. Saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu. Sonrasında da Sayın Gazi Özdemir günün önemine yönelik bir konuşma yaptı.
0: Mersin Barosu yeni adli yılın başlangıcı dolayısıyla Cumhuriyet alanında tören düzenledi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Mersin Barosu Başkanı Avukat Gazi Özdemir, yargı bağımsızlığı ve savunma hakkına ilişkin önemli mesajlar verdi. Özdemir, yargı ve savunma makamının baskı ve müdahalelerle karşı karşıya bırakıldığını, ölçüsüz tutuklama uygulamalarının ve geciken yargılamaların adalete olan güveni zedelediğini söyledi. Özdemir, Yargıtay ve istinaf dosyalarının yıllarca beklememesi, yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması gerektiğini vurguladı. Avukatların ekonomik ve mesleki sorunlarına da dikkat çeken Özdemir, nitelikli hukuk eğitimi, avukata yönelik şiddetin önlenmesi ve savunma makamının güçlendirilmesi çağrısında bulundu. Yeni adli yılın adalet, hukuk ve barışın güçlendiği bir dönem olması temennisinde bulunan Özdemir, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla da silahların sustuğu, kalıcı barışın hakim olduğu bir dünya dileğini paylaştı.
1: Efendim, Adalet Bakanı Akın Gürley'in talimatları doğrultusunda ve geride bıraktığımız haftalarda da bu konuya yönelik yapmış olduğu açıklamalarında dile getirdiği gibi, Mersin'de de tüm Türkiye'de olduğu gibi yargı hizmetlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesi amacıyla yeni bir büro hizmete girdi. Yargı hizmetlerinin etkinliği bürosu düzenlenen törenle faaliyete geçti. Büronun açılışını Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre ve Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Ceylan gerçekleştirdi. Mersin Adliyesi'nin 3. katında hizmet vermeye başlayan büroda ilk dilekçe kabulleri de gerçekleştirildi. Büro aracılığıyla yargı süreçlerinde yaşanan gecikmelerin nedenlerinin tespit edilmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve sürecin daha etkin yürütülmesi hedefleniyor. Başsavcı Yasin Emre, uygulamanın yargı hizmetlerinin kalitesini artırarak vatandaşlara daha hızlı ve erişilebilir hizmet sunulmasına katkı sağlayacağını dile getirdi ve konuyla ilgili olarak da Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Ceylan ve Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Yasin Emre bir açıklama yaptı.
2: Yargıda gecikmeden kaynaklı yargının etkinliği bürosuna müracaatını aldık. Şimdi bu gecikmenin sebeplerine ilişkin yukarıda bir toplantı gerçekleştireceğiz. Gerçekleştirdiğimiz toplantıda bu gecikmenin neden kaynaklandığını, yargılama faaliyeti dışındaki hangi kurumlardan beklenen evrakların gelmediğini ilgili kurum temsilcilerini de davet ederek tespit edeceğiz. Bu konuda bu müracaata ilişkin Mersin TEDAŞ İl Müdürümüzün refakatiyle ilgili kolluk mensuplarının araştırmasıyla ilgili araştırmalar yapılacak. Keşiften, bilirkişilerden ya da konuya özel, dosyaya özel gecikme sebebi neyse onu tespit ederek bir an önce ilgili dosyadaki eksiklikleri tamamlayıp bunu tespit edip hızlıca cevapları aldıktan sonra vatandaşımızın yargılamaya ilişkin müracaatını gecikme sebebini tespit edip tamamladıktan sonra hızlı bir şekilde karar verilmesini sağlayacağız. Bu konuda komisyon başkanımızın da söyleyecekleri varsa evet, onlara da...
3: Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Başsavcımın da belirttiği üzere yukarıda müracaatımızı aldık ve bir toplantı gerçekleştireceğiz. Yargıda etkinlik büromuzu faaliyete geçirdik. Bu büronun amacı yargısal faaliyet kapsamında olmayan İdari konularda dosyalardaki gecikmelerin neden kaynaklandığı ve nasıl çözüm üretebileceğimizi tespit etmek amacıyla faaliyete geçirildi. Beyin Yargıda Etkinlik Bürosu'nun tüm Türkiye'ye, tüm vatandaşlarına

0: Vatandaşlarımızın hayırlı olmasını temin ediyorum. Ve Yargıda Etkinlik Bürosu'nun biz Mersin Adliyesi'nde hızlı bir şekilde faaliyeti geçirip ve hızlı bir şekilde sonuç almak istiyoruz. İnşallah hayırlı olur diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
1: Mersin'le devam edelim efendim. Avrupa Hareketlilik Haftası'nın bir tanıtımı düzenlendi. Mersin'de de Avrupa Hareketlilik Haftası'na yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Tabii Avrupa Hareketlilik Haftası öncesinde Türkiye Belediyeler Birliği ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İşbirliği'nde medya tanıtım toplantısı ve çalıştayı düzenlendi. Ve bu çalıştayda Türkiye Belediyeler Birliği ve aynı zamanda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer de bir konuşma gerçekleştirdi.
2: Açılış konuşmalarını yapmak üzere.
3: Türkiye Belediyeler Birliği çatısı altında beraberiz.
4: We are gathered here today under the umbrella of the Union of Turkish Municipalities to mark the launch event of European Mobility Week 2026.
3: Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası ülkemizde de oldukça rağbet görmekte ve belediyelerimiz aktif olarak bu kampanyaya katkı sağlamaktadır.
4: European Mobility Week, that is held annually from September 16 to 22, is very popular in our country, and our member municipalities actively contribute to this campaign.
3: Türkiye Belediyeler Birliği olarak 2018 yılından bu yana Avrupa Hareketlilik Haftası'nın ulusal koordinasyonu yürütmekte ve tüm belediyelerimize destek vermekteyiz.
4: As the Union of Turkish Municipalities, we have been coordinating the national efforts for European Mobility Week since 2018 and providing support to all member municipalities.
3: Ülkemiz her yıl düzenli katılımla Avrupa Hareketlilik Haftası'nın en coşkulu kutlandığı ülkelerden biri olarak öne çıkmaktadır.
4: Our country stands out as one of the nations where European Mobility Week is celebrated with great enthusiasm, thanks to our consistent participation each year.
3: Bu yılda belediyelerimizin aktif katılımla ve bu kampanyada yer alacaklarına da inancımız tamdır.
4: We are fully confident that our municipalities will once again take an active part in this campaign this year as well.
3: Avrupa Hareketlilik Haftası her yıl bir tema dahilinde kutlanıyor. Ana tema geçen yıl olduğu gibi herkes için hareketlilik.
4: European Mobility Week is celebrated each year under a specific theme and as was the last year, the main theme this year is also mobility for all.
3: Bunun yanında bu yıl nesiller arası adalet temasına da odaklanıyoruz. Bu tema kamusal alanlarımızı ve ulaşım sistemlerimizi hem bugünün hem de gelecek nesillerin ihtiyaçlarını gözeterek planlamamızı hatırlatıyor.
4: This year, however, we will focus on the concept of intergenerational fairness. This will work on how to use our public spaces more efficiently and equitably, and also how to make transportation more fair and accessible for all, including future generations.
3: Çünkü çocuklarımızın, gençlerimizin, yaş almış vatandaşlarımızın ve engelli bireylerimizin kent yaşamına eşit şekilde katılabilmesi, ulaşım politikalarımızın en temel hedeflerinden biri olmalıdır.
1: Değerli seyirciler, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası da KOBİ'leri ve Avrupa Yeşil Mütabakatı'nın getirmiş olduğu yeni rekabet koşullarına kendisini hazırlıyor. KOBİ'lerin ticaret faaliyetlerini geliştirmek projesi kapsamında düzenlenecek kapasite geliştirme eğitimleri 14 Eylül'de başlayacak. Eğitimlerde firmaların özellikle karbon emisyonlarını, enerji ve su tüketimlerini ölçerek çevresel performanslarını yönetmelerine yönelik bilgiler verilecek KOBİ'lere. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek programda sürdürülebilirlik ve iklim politikaları, iklim kanunu, emisyon ticaret sistemi, kurumsal karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su ayak izi ve diğer alanlarda sürdürülebilirlik standardı gibi başlıklar ele alınacak. Eğitimlere Mersin'de faaliyet gösteren KOBİ'lerin yanı sıra firmalara yeşil dönüşüm alanında danışmanlık hizmeti veren uzmanlar da katılabilecek. kontenjan

0: Programda sınırlı programda eğitimlerin en az %80'ine katılanlara da sertifikalar verilecek. Girne feribot faciasında bölgede arama çalışmaları devam ediyor. Ve bu facia kapsamında değerli seyirciler, kayıp 20 kişi vardı, kayıp sayısı 19'a düştü. Çünkü bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı ve hayatını kaybeden kişi sayısı da feribot faciasında Akdeniz'de 9'a yükseldi. 19 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Aynı zamanda tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de Ulaştırma Bakanı görevden alındı. Ve Ulaştırma Bakanı'nın partisi de şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olan koalisyondan çekilme kararı aldı. Ve bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu konu görüşülecek. Başbakanlık nezdinde bir siyasi krizin olmasına izin verilmeyeceği açıklandı. Bu da önemli bir gelişme. Bakan da görevden alındı. Bu feribot faciasıyla ilgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ulaştırma Bakanı da görevden alındı efendim. Bu da önemli. Şimdi tabii bu feribot kazasında şu anda arama kurtarma çalışmalarında ne noktaya gelindi? Durum nedir? Buna yönelik olarak da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel bir açıklama yaptı. Şu bilgileri verdi.
1: Değerli halkımız, değerli vatandaşım, değerli basın mensupları, öncelikle bir kez daha başımız sağ olsun. Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhurbaşkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı bu arama kurtarma çalışmalarına Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün kurumlarıyla tam destek veriyor. Ve o doğrultuda bugün ikinci arama kurtarma alemdar gemimiz geldi. Daha modern, daha çağdaş, daha derinlere iner. Çünkü daha önce de size bahsettiğimiz gibi bu derinlik 550 metre olduğu için arama kurtarma çalışmalarını biraz zorlaştırıyor ve zamana da ihtiyaç var. Bu doğrultuda gemimizi biraz önce ziyaret ettik ve bu doğrultuda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldık ve o doğrultuda kayıp olan 20 insanımız vardı ve bu 20 insanımızın bir tanesinin naaşına ulaşıldı. Onu aldık, buraya getirdik ve buradan Doktor Nalbantoğlu Hastanesi'ne kimlik tespiti için gitti. Bu naaşımızın yapılan tespitlerde erkek olduğu, takribi 50 yaşlar civarında olduğudur. Bu doğrultuda çalışmalar 7/24 devam edecek. Ve bu doğrultuda gece de gündüz de olsa bulunan ikinci bir naaşımız varsa da o doğrultuda sizlere bilgi verecek. Bu Nalbantoğlu Hastanesi'ne götürülen naaşımızın kimlik tespiti yapıldıktan sonra da burada bekleyen insanımıza da bu doğrultuda bir bilgilendirme yapacağız. Şimdiden hepimizin bir kez daha başı sağ olsun. Allah sabırlar versin.
2: Sayın Başbakan, şimdi 19 aranıyor, doğru mu?
3: Kaç cenaze olduğu görüldü mü? Geminin içinde enkazında.
1: Şu anda dediğim gibi 550 metrede olduğu için çok karanlık ve tamamen robotun ışıklarıyla aramalar yapılır. O doğrultuda bu naaşın dışında henüz daha bir şey, bir bulguya rastlanmadı. Ama arkadaşlarımız 7/24 hiç durmadan vardiya usulü çalışmalarına devam edecek. Bu doğrultuda da gerek helikopterlerimiz, gerekse gemilerimiz ile ve gerekse EBİR güçlerimizle bu arama çalışmalarına devam edeceğiz.
2: Bu naaş peki ROV cihazıyla mı çıkarıldı gemiden, biliyor musunuz? Tabii. Paylaştılar mı
1: sizi? Değerli kardeşlerim, 550 metre kimsesi inemiyor. Zaten özel dalgıçlar özel cihazlarla 90 metreye inebilir. Bu 550 metrede. O yüzden arama kurtarma çalışmaları çok ağır seyrediyor. O yüzden hepinizden sabır bekliyoruz. Bu doğrultuda biz gerekli çalışmaları en iyi şekilde, en süratli bir şekilde olmalı.

0: olması için ve halkımızı bilgilendirmesi için çalışmalarımıza devam edelim.
1: Efendim, soruşturma hakkında kapının kilitlendiği iddia ediliyor mürettebat tarafından. Tabii bu soruşturuluyor. Siz de açıklama yapacak. Nedir son durum? İçerideler mi? Orada mahsur mu kaldı?
0: Değerli kardeşlerim, soruşturma başlatıldı. Polisimiz bu konuda soruşturmasını bütün hızıyla devam etmektedir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nden yeni bir soruşturma için teknik anlamda bir de heyet istedik. Onlar da geldi. Onlar da bu çalışmalara başladı. En kısa zamanda bu konuyu da aydınlatacağız. Ama bir kere bilmenizi isterim. Burada en ufak bir ihmal ve bu konuda herhangi bir olaya sebep olan ne varsa en üst düzeyden en altına kadar da hukuk önünde hesap verilir.
2: Sayın Başbakan, şimdi koalisyon ortağınızda olan aynı zamanda Ulaştırma Bakanı bir yazılı açıklama yaptı. Bu hükümetinizde bir çatlak anlamına geliyor mu? Yani çekilecek mi?
0: Hükümet devam etmektedir. 90 gün sonra ülkemizin genel seçimi ve yerel seçimi vardır. Herhangi bir hükümet krizi şu anda yoktur.
3: Sayın Başbakan, DNA örneği alınacak mahallelerden kimlik tespiti için?
0: Tabii.
3: Ne zaman başlayacak?
0: Bu akşam Nalbantoğlu başlıyor.
3: Ailelerden DNA örneği alınacak
0: önce
3: değil mi? Bekleyenlerden.
0: Çıkarılan naaşta herhangi bir bozulma yoktur. Ve o konuda bir tespit çalışmaları ilgili uzmanlar Nalbantoğlu Hastanesi'nde yapıyor.
3: Sonra ailelerden DNA örneği başlıyor.
1: İdari soruşturma ve tutuklu sayılarıyla ilgili güncel rakamlar alabilir miyiz?
0: Şu anda hepinizin bildiği 9 kişi tutuklu vardır ve o doğrultuda soruşturma devam ediyor. O doğrultuda suçlu veya ihmal eden kim varsa o doğrultuda tutuklama olacak. Ama şimdi tutuklama oldu diye hepsi suçludur diye bir kural yok. Neticede soruşturma bitene kadar ve hukuk önünde hesap verene kadar bu insanlarımızın soruşturması.
1: Geminin bir gün önceden arızalı olduğu da yine su almaya başladı.
4: Şimdi efendim Mersin gündeminde, Türkiye gündeminde de şöyle bir durum var. Belçika gündeminde de. Şimdi Türk bir babanın Belçika'da polis kurşunuyla hayatını kaybettiği iddiası var. Buna yönelik de olayın yaşandığı sırada bir cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntü var. Belçika'da yaşayan 4 çocuk babası Türk vatandaşı Halit Altun'un çocuklarını götürdüğü parkta çıkan tartışma sonrasında Belçika polisi tarafından vurularak hayatını kaybettiği öne sürüldü. Bu konuya yönelik de tabii birazdan ekranlarınıza gelecek bir açıklama var. O açıklamayı da izleyelim. Olayın nasıl yaşandığına yönelik olarak, nedenine yönelik olarak sonrasında bu olayla ilgili, üzücü olayla ilgili ayrıntılara devam edeceğiz.
5: Götürmek istedi. Çocuklarını parka götürmek istedi. Ve parktayken bir grup Ukraynalıya denk geldi orada. Çocuklar arasında küçük bir tartışma vardı. Küçük bir tartışmanın sonucu bunlar kendilerini toplayıp, hepsi zaten alkollüydü, sarhoştu. Ve benim yeğenime ve çocuklarına saldırmaya başladılar. Yeğenim de çocuklarını korumak için ister istemez onlara tepki vermeye çalıştı. O anda olay büyüdü. Ondan sonra gelen polis memurları hiçbir şey sormadan, bir şey etmeden yeğenime ateş etmeye başladı. Yeğenim yere düştü. Yeğenim yere düştüğü zaman da geldi, bir daha sıkmaya başladı. Sıktığı halde yeğenimi keleçe etti. En az 40 dakika orada beklettiler. Ambulans gelmedi. 40 dakikadan sonra götürdüler. Yolda giderken gene durdurulmuş. Gene durdurdular. Ondan sonra götürdüler hastaneye. Zaten rahmetlik olmuştu. Ondan sonra o saatler içinde de gidip evine basıyorlar. Acaba bir şey bulabilir miyiz diye. Evinde de bir şey çıkmıyor. Benim yeğenim sadece suikarını korumak için öldürüldü. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden yardım istiyoruz. Bu olayın peşini bırakmamasını istiyoruz. Belçika hükümetine de güveniyoruz. 4 tane çocuğu var. Çocukları gözünün önünde öldürüldü. Hiçbir psikolog, hiçbir yardım almadan, çocuklara hiçbir şey müdahale edilmeden bırakıldı. Ve hala tehdit altındalar. Babaları gözlerinin önünde öldürüldü. Gereken yapılmasını istiyoruz büyüklerimizden. Benim yeğenim orada bir kablo fabrikasında çalışıyordu. İşçiydi orada. Evine bağlı, çocuklarına bağlı bir elemandı. Sadece ve sadece parka gidip çocuklarını oynatmak istedi ve canından oldu. Hiç kimse onlardan tutuklanmadı yani. Hiç kimseye ifade bile alınmadı.
6: Bizim oradaki Türk vatandaşlar bu olayı görüntüledi. Ve görüntüledikten sonra gelen polislerin hepsine müdahale edildi ve hepsinin ellerinden cep telefonları alındı. Bazılarını kırdılar, bazılarını kendileriyle götürdüler. Akıbetini bilmiyoruz. Ama bir arkadaşımız aileyi biliyor ve bu telefondan sakladığı fotoğrafları bize atıyor. Bazılarını biz kurtarabildik.
4: Şimdi efendim, Belçika'da yaşanan bu üzücü olayda hayatını kaybeden Mersinli vatandaşımız Halit Aydın'ın cansız bedeni Mersin'e getirildi efendim. Ve Mersin'de ekranlarınıza da geldiği üzere Mersin'de kendisi için bir cenaze töreni düzenleniyor. Az önce yakınının da anlattığı üzere Halit Aydın 42 yaşındaydı. Kendisi 4 çocuk babası. Çocukları 14 yaşında, 13 yaşında, 12 yaşında ve 11 yaşındaki çocuklarıyla Belçika'da bir parka gidiyor. O parkta çocuklarıyla birlikte gitmiş olduğu parkta çocukları Ukraynalı bir grup çocukla tartışıyor. Tabii bu tartışmaya Halit Aydın da müdahalede bulunuyor. Halit Aydın'ın müdahalesiyle Ukraynalı grup saldırıyor. Türk Halit Aydın ve çocuklarına, bunun üzerine polis geliyor ve polis olayı soruşturmadan, incelemeden nedeni nedir, kim haklı, kim haksız, herhangi bir inceleme yapmadan hemen Halit Aydın'a ateş ediyor. Birkaç polis, birkaç el ateş ederek olay yerinde Halit Aydın'ı çocuklarının gözü önünde ne yazık ki hayatını kaybetmesine neden oluyorlar. Tabii aile Türk makamlarına hemen durumu bildirmiş durumda. Oradaki Türk Büyükelçiliği de hemen konuyla ilgili bir inceleme başlatmış durumda efendim. Olay ayrıntılarıyla inceleniyor. Biz de kendisine, Halit Aydın'a Tanrı'dan rahmet diliyoruz. Ailesine, kederli ailesine taziyelerimizi sunuyoruz. Olay çok yönlü bir şekilde Türkiye tarafından da inceleniyor efendim. Ayrıntılara da yine gün içerisinde yer vereceğiz. Ve bugün de haber merkezini burada noktaladık. Ayrıntılarla, diğer haberlerle, gelişmelerle gün içerisindeki beraberliğimiz devam edecek. Görüşmek üzere. Tekin Nurşam'da.
7: Haber merkezi sona erdi.
8: Reklam tanıtır.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
3: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46

0: 6 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: reklam kazandırır.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu

0: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
3: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: oku. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Eylül'ün sarı saçları, Ekim'in inatçı hüznü, Kasım yağmurlarında öptüm mahzun yüzünü. Kapın hep bana aralık, her ocak

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi kentin tarımsal ve kültürel değerlerini korumak, yerel ürünleri markalaştırmak ve üreticilerin ekonomik anlamda kazancını artırmak amacıyla coğrafi işaret çalışmalarını sürdürüyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Mersin'in 13 ilçesinde yapılan çalışmalarda kente özgü olan ve yıllardır üretilen ürünler belirlenerek Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil süreçleri yürütülüyor. Gülnar Kuş Üzümü ve Kan Portakalı Mersin'in tescilli ürünleri olurken Bozyazı Gölevezi, Mersin Siyah İnciri, Leklek Fasulyesi, Püro Merli Nergizi ve Gravga Eriği için ise ilgili üniversite ve enstitülerde analiz çalışmaları sürdürülüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı kent genelinde ticari taksilere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 2026 yılı Ağustos ayı itibariyle 810 ticari taksinin denetlendiği çalışmalarda eksik ve kusuru bulunan 280 araca cezai işlem uygulandı. Denetimlerde hem vatandaşların güvenli ve kaliteli ulaşım hizmeti alması hem de ticari taksi sektöründe haksız rekabetin önüne geçilmesi hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üretici kadınlara sunduğu destekler 60 yaşındaki Meryem Önder'in hayatında yeni bir sayfa açtı. Yaklaşık 7 yıl önce Büyükşehir'in üretici kadın standlarında badem ezmesi satarak ticaret yolculuğuna başlayan Önder, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan aldığı yönlendirmelerle ürün yelpazesini genişleterek kendi işletmesini kurdu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinasında faaliyet gösteren Kampüs Mersin ve Garaj Mersin, iş dünyasının farklı paydaşlarını bir araya getiren eğitim ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Bu kapsamda düzenlenen Dijital Liderler Geliyor projesinin 3. ayağı Sen Lider Misin başlıklı atölyede liderlik kavramı, dijitalleşen dünyada liderliğin değişen rolü ve günümüz iş yaşamında ihtiyaç duyulan liderlik yaklaşımları ele alındı. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtı.
2: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya, yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye

Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı.

0: Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: SML Restoran ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 3274.
3: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
4: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
3: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
4: Telefon 0540 014 çift 033.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Haberler.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen ilk il başkanları toplantısının açılışında konuştu. Özel, "Biz bir muhalefet partisi kurmadık, biz yeni partiyi iktidar partisi olarak kurduk. Seçim geceleri birbirimizi teselli etmek için parti kurmadık. Kazanmak ve milletimize hizmet etmek için parti kurduk. Yeni partiyi Türkiye'yi yönetmek için kurduk," dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni dalga operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kent lokantalarından sorumlu şube müdürüyle satın alma daire başkanı da gözaltında. Sermaye Piyasası Kurulu yabancıların uzaktan müşteri kabulüne yönelik yeni kurallar getirdi. Düzenlemeyle yabancıların adres doğrulaması yapmadan para ve kripto varlık transferi gerçekleştirmesi engellendi. Para transferleri ise yalnızca kişinin kendi adına kayıtlı banka hesaplarından yapılabilecek. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Septe'ye fastan düzensiz göç

0: Krizin ardından yaşanan kriz ülkede protestolara yol açtı. Sağ ve aşırı sağcı partilerin çağrısıyla düzenlenen gösterilerde binlerce kişi hükümeti protesto etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin açıklamada bulundu. Üstel, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiğini belirterek Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın görevden alındığını duyurdu. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 16-22 Eylül tarihlerinde kutlanacak Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen medya lansmanı ve çalıştaya katıldı. Programda herkes için hareketlilik ve nesiller arası adalet temaları doğrultusunda 2026 yılı kampanyasının detayları paylaşıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Köyümüz Atölye Projesi ile Hamza Beyli Mahallesi'nde kadınların üretimine destek sağlıyor. Kadınlar aldıkları eğitimlerin ardından ürettikleri mantı, erişte, reçel, konserve ve çeşitli ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve çeşitli kurumların destekleriyle her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl üçüncüsü yapılan uluslararası Aydıncık Bilim ve Kültür Etkinlikleri başladı. İlk gün kapsamında Aydıncık ve Akdeniz Kültürleri başlıklı sempozyum düzenlendi. Toroslar Belediyesi Korukent Mahallesi'ndeki günübirlik piknik alanını yeniliyor. 16 bin metrekarelik alanda yürütülen çalışmalarla bölgenin daha temiz, güvenli ve kullanışlı hale getirilmesi hedefleniyor. Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, Karaduvar Mahallesi'ni ziyaret etti. Beşikçi, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Muhtar, esnaf ve vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi. Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Anteplioğlu göreve yeni başlayan ilçe emniyet müdürü Bayram Barış Altındağ'ı ziyaret etti. Görüşmede ilçenin güvenliği, okullarda güvenli ortamların güçlendirilmesi ve kurumlar arası işbirliği ele alındı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, üye firmalarını Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın getirdiği yeni rekabet koşullarına hazırlamak amacıyla KOBİ ve danışmanlara yönelik kapasite geliştirme eğitimleri düzenliyor. Eğitimler 14 Eylül'de başlayacak. Mersin'in Anamur ilçesine ilçe emniyet müdürü olarak atanan Haşmet Günay görevine başladı. Anamur Kaymakamı Kemal Duru Günay'ı makamında ağırlayarak yeni görevinde başarı temennisinde bulundu. Yeni Mersin İdman Yurdu Mehmet Güneş ve Hüseyin Ekici'yi kadrosuna kattı. Hücum oyuncusu Güneş'le orta saha oyuncu.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.

MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.

0: evinizde.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adres.

0: sitesinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Busem Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
12: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
13: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
14: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
13: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
14: Telefon 0540 014 çift 033.
6: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
15: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Büşra Değer'in sunumuyla ajanda başlıyor.
1: İlişkin önemli gelişmeler var ve başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kırgızistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemde Ege'deki adaların silahlandırılması vardı.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kırgızistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri Yunanistan'ın Ege'deki gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmasıydı. Erdoğan, Atina yönetimine sert mesaj verdi. Türkiye'nin sağduyulu yaklaşımının acziyet olarak görülmemesi gerektiğini belirten Erdoğan,

0: Yunanistan'ın bu yanlış yoldan dönmesi ve adaları silahlandırmaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi. Erdoğan, gereğini yaparız diyerek Türkiye'nin haklarını çiğnetmeyeceğini vurguladı. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşını da ele aldıklarını belirterek barış için her türlü gayreti göstermeye hazır olduklarını söyledi. Terörsüz Türkiye sürecininse bir takvim değil hedef olduğunu ifade eden Erdoğan, örgütün fiilen silah bırakması gerektiğini kaydetti. Suriye konusunda da mesaj veren Erdoğan, terör defteri artık kapanmalı, silahın, şiddetin devri artık kapanmalı dedi.
1: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026'nın ilk 6 ayında Türkiye'nin 25,8 milyon ziyaretçi ağırladığını, turizm gelirlerinin ise 25,7 milyar dolara ulaştığını açıkladı.
2: Değerli katılımcılar, bizim için turizmde diğer önemli başlık tanıtım. Bugün turizmde dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olan ülkemiz, 2019 yılında kurduğumuz Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı aracılığıyla 200'e yakın ülkede gerçekleştirdiği reklam, tanıtım, ağırlama ve fiyer faaliyetleri sayesinde dünyanın açık ara en fazla ve en yoğun tanıtım yapan ülkesi konumuna gelmiştir. Bu tanıtım faaliyetleri sonucu 2026 yılının ilk 6 ayında 25.8 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yaparken yine bu dönemde turizm gelirlerimiz 25.7 milyar dolara ulaşmıştır. Ülke olarak turizmde ortaya koyduğumuz vizyon, ülkemizin başarısını yalnızca ziyaretçi sayıları ve turizm gelirleri üzerinden değerlendiren bir anlayıştan ibaret değildir. Bu hedefe ulaşabilmek için Türkiye'nin sahip olduğu turizm zenginliğini bütün yönleriyle ortaya çıkarmamız gerekli. Çünkü Türkiye sadece deniz, kum ve güneşten ibaret bir turizm ülkesi değildir. Türkiye tarihiyle, kültürüyle, arkeolojik mirasıyla, gastronomisiyle, doğasıyla, inanç merkezleriyle, yaylalarıyla, gölleriyle, dağlarıyla ve geleneksel yaşam kültürüyle dünyanın çok az ülkesinin sahip olduğu büyük bir zenginliğe ve ürün çeşitliliğine sahiptir. Bugün burada bir araya gelmemizin temel nedeni de işte bu zenginliği daha güçlü bir turizm değerine dönüştürebilmektir. Bu tanıtım gücünü sadece Türkiye'nin dünyada zaten bilinen destinasyonları için değil, Anadolu'nun henüz yeterince keşfedilmemiş değerleri için de kullanıyoruz. Elazığ'ın, Adıyaman'ın, Bingöl'ün, Tunceli'nin ve Malatya'nın ulusal ve uluslararası görünümünü daha da arttırmak istiyoruz. Dijital iletişimden sosyal medyaya, uluslararası diğer faaliyetlerinden içerik çalışmalarına kadar farklı mecralarda bu şehirlerimizi anlatmaya devam edeceğiz. Nitekim bir yandan o Türkiye mecralarında, bir yandan da şehirlerimiz için oluşturduğumuz sosyal medya hesaplarında bu 5 şehrimizle ilgili paylaşımlar yapıyoruz. Ayrıca CNN International, Euronews, BBC International ve El Cezire gibi dünyanın önde gelen global haber kanallarıyla yaptığımız işbirlikleriyle tüm Türkiye'de olduğu gibi Doğu ve Güneydoğu bölgelerimize ait turizm değerlerinin de tanıtımına katkıda bulunuyoruz. Hepinizin bildiği gibi geçtiğimiz yıldan itibaren mini dizi tanıtım stratejimizi hayata geçirdik. Haziran 2025'te Antalya Gambit ile başlayan mini dizi iletişimleri kapsamında toplam 8 mini dizi yayına alındı. Bu çalışmalarda 9 milyardan fazla gösterim ve 5,5 milyar izlenmeye ulaşıldı. Bu strateji kapsamında Güneydoğu Anadolu bölgemizin tanıtımına katkıda bulunan Whisper of Origins isimli dizi Temmuz ayında yayına girdi.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ilk il başkanları toplantısında iktidar hedefini yineledi. Özel, yola çıktık, yoldayız diyerek yeni partinin iktidarını kurmak için yorulmadan çalışacaklarını söyledi.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ilk il başkanları toplantısında iktidar mesajı verdi.
3: Bilinsin ki biz bu binayı Ankara'da tuttuk, Ankara'da kurduk ama ne bu binanın tapusu, ne bu hareketin tapusu, ne yeni partinin tapusu Hiçbirimiz

0: üzerine değildir. Bu partinin sahibi millettir. Tapusu da Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün üstüne kayıtlı. Gelinen noktada biz arkada binaları, imkanları, makamları değil, biz arkada kaybetmeye alışmayı, muhalefette olmayı, birbirinle didişmeyi ve birilerine rakip, tehdit olmaksızın bir görevde olma anlayışını bıraktık. Yola çıktık, yoldayız. Sizinle birlikte yeni partinin iktidarını kurmak için yorulmadan yürümeye devam edeceğiz. Hepinize kolay gelsin.
1: Türkiye'ye 7 söz verdiklerini açıklayan Özel, demokratik, adil, özgür, üreten ve zenginleşen güçlü ve güvenli bir Türkiye hedeflediklerini belirtti.
0: Ama bu toplantıda esas iki şey konuşacağız. Bunlardan bir tanesi, iktidara gelmek için millete ne söz veriyoruz? Onu konuşacağız. İkincisi, bu verdiğimiz sözü tutmak için bize, size hangi görevler düşüyor? Onu konuşacağız. Çünkü bir siyasi partinin iki büyük sorumluluğu vardır. Birincisi, millete nasıl bir düzen kuracağını açıkça söylemek. İkincisi, o düzeni kuracak gücü, kadroyu, iradeyi açıkça ortaya koymak. İşte bu yüzden milletimize bu toplantıda verilecek yeninin 7 sözü vardır. Ve sizlere bu toplantıda verilecek yeni partinin 7 tane görevi vardır. Birinci sözümüz Türkiye'ye, millete 7 sözümüzden birincisi elbette ki demokratik Türkiye. Oy veren de vermeyen de, cumhuriyetin bir partiye oy veren de vermeyen de, iktidara oy veren de vermeyen de cumhuriyetin eşit vatandaşı olarak görülecek. Milletimize ikinci sözümüz adil ve özgür Türkiye'dir. Mahkemede adalet, gelirde adalet, vergide adalet, sosyal hayatta adalet. Adalet anlayışımız bu 4 ayak üzerine kurulacak. Türkiye'ye ve milletimize üçüncü sözümüz üreten ve zenginleşen Türkiye'dir. Üçüncü sözümüz üretim ve refahtır bu yüzden. Türkiye yoksul bir ülke olmaya mahkum değildir. Aksine Türkiye yoksullaşması ancak özellikle yanlış yapılırsa olabilecek. Aksi takdirde zengin, güçlü ve eşit paylaşıldığında herkesin refah içinde olması gereken bir ülkedir. Biz yoksulluğu yönetmeye değil, yok etmeye geliyoruz. Milletimize dördüncü sözümüz güçlü ve güvenli Türkiye'dir. Sizi güvende tutacağız. Türkiye'yi güçlü kılacağız. Milletimize beşinci sözümüz kimseyi geriden bırakmayan Türkiye'dir. Milletimize beşinci sözümüz güçlü, gerçek, kimseyi geride bırakmayan bir sosyal devlettir. Altıncı sözümüz ise evlatlarına gelecek sunan Türkiye. Milletimize yedinci sözümüz makamların emanet sayıldığı Türkiye. Bizim iktidarımızda makamlar tapulu mal olmayacak. Görev ve nöbet olacak. Dönem sınırıyla siyaseti yenileyecek, yeni kadrolara, gençlere yol açacağız. Değerli yol arkadaşlarım, milletimize verdiğimiz 7 söz, örgütümüze de 7 görev olarak karşımızda duruyor. Ben karşımda bu görevi almaya, bu görevi yönettiği illere, yönetimlere anlatmaya, ilçelere anlatmaya ve alınan bu görevi yerine getirirken milletin umutlarını ayağa kaldırmaya namzet kıymetli yol arkadaşlarımı görüyorum. Birinci görevimiz iktidar kapasitemizi göstermektir. İlk görevimiz milletin karşısına yalnızca itiraz eden bir parti olarak değil, devleti yönetmeye hazır bir parti olarak çıkmaktır.
1: Parti teşkilatlarına da en önemli görev kazanmak mesajını veren Özel, kazanacağız,

0: Türkiye kazanacak dedi.
1: Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Gine açıklarında batan gemide kayıp olan 20 kişiye ulaşılması için devletin tüm imkanlarını seferber edildiğini söyledi. Destici, Türkiye'den arama kurtarma ekiplerinin bölgeye gönderildiğini belirterek çalışmaların sürdüğünü ve kayıplara sağ salim ulaşması için umutların devam ettiğini ifade etti.
2: Birkaç gün önce Kıbrıs Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu Limanı'na gitmek üzere hareket eden bir yolcu gemisi, yolcu feribotu maalesef Girne açıklarında battı. Ve bu hadisede 8 vatandaşımız ilk anda hayatını kaybetti. Onları bir kere daha rahmetle yad ediyorum. Ailelerine, yakınlarına, sevdiklerine, Kuzey Kıbrıs Türk halkına, Türk devletine ve Türk milletine, milletimize başsağlığı ve sabır niyaz ediyorum. Tabii 20 civarında vatandaşımıza, kardeşimize, insanımıza da henüz ulaşılabilmiş değil. Türkiye'den giden iki büyük arama kurtarma gemisi ve o battığı 500-600 metre derinlikten o feribotu alıp çıkaracak olan gemiler Türkiye'den Kıbrıs'a gitti. Ve dünden itibaren de bu çalışmalar sürdürülüyor. İnşallah bugün, yarın gemiye ulaşılacak ve o 20 civarında kayıp olan kardeşimiz gemide midir, başka bir yerde midir? Bunlar da netleşecek ve ortaya çıkacak. Tabii hepimizin duası ve temennisi bu henüz ulaşılamayan 20 vatandaşımıza, kardeşimize ümidimiz az olsa da sağ ve salim bir şekilde ulaşmayı ümit ediyoruz. Duamızda, niyazımızda bu yöndedir. Maalesef bugün de Silivri açıklarında, İstanbul Silivri açıklarında iki gemi çarpıştı. Ve bu çarpışma sonucunda maalesef bir gemiye henüz ulaşılabilmiş değil. Ve bu geminin 10 personeline de, mürettebatına da ulaşılabilmiş değil. Biraz önce Ulaştırma Bakanımızın açıklamalarını da canlı yayında dinledik. Ulaştırma Bakanlığımız başta olmak üzere devletimizin tüm ilgili birimleri bu kayıp olan gemiyi ve 10 mürettebatı bulmak için var güçleriyle tüm imkanları seferber ederek çalışmalarını sürdürmektedir. Dün adli yılın da açış günüydü. Biz de Yargıtay'da düzenlenen, Yargıtay Başkanlığımızda düzenlenen, Cumhurbaşkanı Vekili olarak törene katılan Cumhurbaşkan Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz, yüksek yargı organları başkanlarımız,
1: Mersin Adliyesi'nde yargı süreçlerini hızlandırmak amacıyla yargı hizmetlerinin etkinliği bürosu açıldı. Büronun gecikmelerin nedenlerini belirleyip çözüm geliştirmesi ve vatandaşlara daha hızlı hizmet sunulmasına katkı sağlaması hedefleniliyor.
0: Mersin Adliyesi'nde yargı hizmetlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesi amacıyla yeni bir büro hizmete açıldı. Yargı hizmetlerinin etkinliği bürosu düzenlenen törenle faaliyete geçti. Büronun açılışını Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre ve Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Ceylan gerçekleştirdi. Adliyenin 3. katında hizmet verecek büroda ilk dilekçenin kabulü de yapıldı. Büro aracılığıyla yargı süreçlerinde yaşanan gecikmelerin nedenlerinin tespit edilmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve süreçlerin daha etkin yürütülmesi hedefleniyor.

0: Savcı Yasin Emre, uygulamanın yargı hizmetlerinin kalitesini artırarak vatandaşlara daha hızlı ve erişilebilir hizmet sunulmasına katkı sağlayacağını belirtti.
1: Yargıda gecikmeden kaynaklı yargının etkinliği bürosuna müracaatını aldık. Şimdi bu gecikmenin sebeplerine ilişkin yukarıda bir toplantı gerçekleştireceğiz.
2: Büşra Değer'le Ajanda reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam tanıtır. Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
5: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
2: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
5: Telefon 0540 014 çift 033.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 45 90.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
9: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolu.

0: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: Büşra Değerli Ajanda devam ediyor.
4: Hem bugünün hem de gelecek nesillerin ihtiyaçlarını gözeterek planlamamızı hatırlatıyor. Çünkü çocuklarımızın, gençlerimizin, yaş almış vatandaşlarımızın ve engelli bireylerimizin kent yaşamına eşit şekilde katılabilmesi, ulaşım politikalarımızın en temel hedeflerinden biri olmalıdır. Ulaşımı yalnızca bir altyapı meselesi olarak değil, insanların günlük yaşamını kolaylaştıran ve sosyal hayata katılımını güçlendiren temel bir kamu hizmeti olarak değerlendirmekteyiz. Tüm yaş grupları için daha çeşitli, güvenilir, uygun fiyatlı ve erişebilir hareketlik seçenekleri sunmak bizlerin görevidir. Kentlerimizde kimseyi geride bırakmadan, fiziksel veya dijital hiçbir engel oluşturmadan

0: insanlarımıza ulaşım çözümleri sunmayı hedeflemekteyiz. Daha yaşanabilir kentler için ulaşımı insanı merkeze alan bir anlayışla planlamak zorundayız. Bugünün ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzu da unutmamalı, buna göre hareket etmeliyiz. Bunun yolu da vatandaşı dinlemek, ihtiyacını tespit etmek ve gerekli planlamaları en doğru şekilde yapmaktan geçiyor. Bu noktada Avrupa Hareketlilik Haftası belediyeler için bir platform görevi görüyor. Bu çalışmaları vatandaşlarımızla paylaşmak, iyi uygulamaları yaygınlaştırmak ve belediyelerimizin arasında deneyim paylaşımını güçlendirmek açısından önemli bir fırsat sunuyor. Bugün burada bizleri yalnız bırakmayan Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı Sayın Büyükelçi'ye ve ekibine, kıymetli belediye başkanlarımıza ve siz değerli katılımcılara şükranlarımı sunuyorum. Sözlerimi noktalarken tüm belediyelerimize ve paydaşlarımıza bu sene icra edecekleri faaliyetler için başarılar diliyorum, saygılar sunuyorum.
1: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası KOBİ'leri Avrupa Yeşil Mütabakatı'nı hazırlamak için 14 Eylül'de eğitim programı başlatıyor. Eğitimlerde karbon ayak izi, enerji ve su tüketimi, iklim kanunu ve yeşil dönüşüm gibi konular ele alınacak.
2: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası KOBİ'leri Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın getirdiği yeni rekabet koşullarına hazırlıyor. KOBİ'lerin ticari faaliyetlerini geliştirmek projesi kapsamında düzenlenecek kapasite geliştirme eğitimleri 14 Eylül'de başlayacak. Eğitimlerde firmaların özellikle karbon emisyonlarını, enerji ve su tüketimlerini ölçerek çevresel performanslarını yönetmelerine yönelik bilgiler verilecek. MTSO hizmet binasında gerçekleştirilecek programda sürdürülebilirlik ve iklim politikaları, iklim kanunu, emisyon ticaret sistemi, kurumsal karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su ayak izi ve VSME sürdürülebilirlik standardı gibi başlıklar ele alınacak. Eğitimlerde Mersin'de faaliyet gösteren KOBİ'lerin yanı sıra firmalara yeşil dönüşüm alanında danışmanlık hizmeti veren uzmanlar da katılabilecek. Kontenjanla sınırlı programda eğitimlerin en az %80'ine katılanlara sertifika verilecek.

0: Girne açıklarında yaşanan gemi faciasında kayıp 20 kişiden birinin naaşına ulaşıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üster, yaklaşık 50 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen naaşın kimlik tespiti için hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
1: Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasında kayıp 20 kişiden birinin naaşına ulaşıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, yaklaşık 50 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen naaşın kimlik tespiti için hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
2: Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhurbaşkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı bu arama kurtarma çalışmalarına Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün kurum kuruluşlarıyla tam destek veriyor. Ve o doğrultuda bugün ikinci arama kurtarma alemdar gemimiz geldi. Daha modern, daha çağdaş, daha derinlere iner. Çünkü daha önce de size bahsettiğimiz gibi bu derinlik 550 metre olduğu için arama kurtarma çalışmalarını biraz zorlaştırıyor ve zamana da ihtiyaç var. Bu doğrultuda gemimizi biraz önce ziyaret ettik ve bu doğrultuda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldık ve o doğrultuda kayıp olan 20 insanımız vardı ve bu 20 insanımızın bir tanesinin naaşına ulaşıldı. Onu aldık, buraya getirdik ve buradan Doktor Nalbantoğlu Hastanesi'ne kimlik tespiti için gitti. Bu naaşımızın yapılan tespitlerde erkek olduğu, takribi 50 yaşlar civarında olduğudur.

0: doğrultuda çalışmalar 7/24 devam edecek.
1: Türkiye'den gelen teknik heyet çalışmalara başlarken soruşturma kapsamında 9 kişinin tutuklu olduğu açıklandı.
2: Soruşturma hakkında kapının kilitlendiği iddia ediliyor mürettebat tarafından. Tabii bu soruşturuluyor. Siz de açıklama yapacak. Nedir son durum? İçerideler mi? Orada mahsur mu kaldılar?
0: Değerli kardeşlerim, soruşturma başlatıldı. Polisimiz bu konuda soruşturmasını bütün hızıyla devam etmektedir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nden yeni bir soruşturma için teknik anlamda bir de heyet istedik. Onlar da geldi. Onlar da bu çalışmalara başladı. En kısa zamanda bu konuyu da aydınlatacağız. Ama bir kere bilmenizi isterim. Burada en ufak bir ihmal ve bu konuda herhangi bir olaya sebep olan ne varsa en üst düzeyden en altına kadar da hukuk önünde hesap veriyoruz.
3: Sayın Başbakan, şimdi koalisyon ortağınızda olan aynı zamanda Ulaştırma Bakanı bir evet. yazılı açıklama yaptı. Bu hükümetinizde bir çatlak anlamına geliyor mu? Yani çekilecek mi?
0: Hükümet devam etmektedir. 90 gün sonra ülkemizin genel seçimi ve yerel seçimi vardır. Herhangi bir hükümet krizi şu anda yok.
4: Sayın Başbakan, DNA örneği alınacak mahallelerden kimlik tespiti için.
0: Tabii.
4: Ne zaman başlayacak?
0: Bu akşam Nalbantoğlu başlıyor.
4: Ailelerden DNA örneği alınacak.
0: Önce
4: değil mi? Bekleyenlerden.
0: Çıkarılan naaşta herhangi bir bozulma yoktur. Ve o konuda bir tespit çalışmaları ilgili uzmanlar Nalbantoğlu Hastanesi'nde yapıyor.
4: Sonra ailelerden DNA örneği başlayacak.
2: İdari soruşturma ve tutuklu sayılarıyla ilgili güncel rakamlar alabilir miyiz?
0: Şu anda hepinizin bildiği 9 kişi tutuklu vardır ve o doğrultuda soruşturma devam ediyor. O doğrultuda suçlu veya ihmal eden kim varsa o doğrultuda tutuklama olacak. Ama şimdi tutuklama oldu diye hepsi suçludur diye bir kural yok. Neticede soruşturma bitene kadar ve hukuk önünde hesap verene kadar bu insanlarımızın soruşturması.
2: Geminin bir gün önceden arızalı olduğu da yine su almaya başladı.
5: Erdemli'de yoldan çıkan otomobil ters döndü. İddiaya göre önüne aniden başka bir araç sürücüsü çıktı ve çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ters dönen araçtan vatandaşların yardımı ile çıkarılan sürücü kazayı hafif yaralı atlattı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Mersin'in Erdemli ilçesinde yoldan çıkan otomobil ters döndü. Sürücü kazayı hafif yaralı atlattı. Kaza Arslanlı mahallesinde Mersin Erdemli Karaman Ayrancı yolu üzerindeki Arslanlı Kösereli kavşağında meydana geldi. İddiaya göre sürücünün önüne aniden başka bir araç çıktı. Çarpmamak için manevra yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil savrularak yoldan çıktı ve ters döndü. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan sürücüye olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
5: ABD ordusu ve Ekvador güçleri Doğu Pasifik'te düzenledikleri operasyonda kartele ait olduğu belirtilen yakıt ikmal teknesini batırdı. Teknedeki kişiler Ekvador makamlarına teslim olurken ABD Güney Komutanlığı operasyonun kartellerin uyuşturucu kaçakçılığı ağına darbe olduğunu açıkladı.
1: Amerika Birleşik Devletleri Güney Komutanlığı Ekvador hükümeti ile birlikte Doğu Pasifik'te uluslararası sularda operasyon düzenledi. Los Coneros karteli tarafından yakıt ikmal istasyonu olarak kullanıldığı belirtilen tekneye USS San Antonio savaş gemisinden hareket eden ABD askerleri çıkarma yaptı. Arama faaliyetlerinin ardından teknedeki kişiler Ekvador makamlarına teslim edildi. Tamamen boşaltılan tekne ise ABD güçleri tarafından batırıldı. Southcom, operasyonun kartellerin uyuşturucu kaçakçılığındaki lojistik ağına darbe vurduğunu açıkladı. Aynı bölgede 29 Ağustos'ta yine Los Coneros karteline ait bir yakıt ikmal teknesi batırılmıştı.
6: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
5: Ve bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da.

0: yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto klima sistemleri iletişim.

0: İletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
7: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi kentin tarımsal ve kültürel değerlerini korumak, yerel ürünleri markalaştırmak ve üreticilerin ekonomik anlamda kazancını artırmak amacıyla coğrafi işaret çalışmalarını sürdürüyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Mersin'in 13 ilçesinde yapılan çalışmalarda kente özgü olan ve yıllardır üretilen ürünler belirlenerek Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil süreçleri yürütülüyor. Gülnar Kuş Üzümü ve Kan Portakalı Mersin'in tescilli ürünleri olurken Bozyazı Gölevezi, Mersin Siyah İnciri, Leklek Fasulyesi, Püre Merli Nergizi ve Gravga Eriği için ise ilgili üniversite ve enstitülerde analiz çalışmaları sürdürülüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı kent genelinde ticari taksilere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 2026 yılı Ağustos ayı itibariyle 810 ticari taksinin denetlendiği çalışmalarda eksik ve kusuru bulunan 280 araca cezai işlem uygulandı. Denetimlerde hem vatandaşların güvenli ve kaliteli ulaşım hizmeti alması hem de ticari taksi sektöründe haksız rekabetin önüne geçilmesi hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üretici kadınlara sunduğu destekler 60 yaşındaki Meryem Önder'in hayatında yeni bir sayfa açtı. Yaklaşık 7 yıl önce Büyükşehir'in üretici kadın standlarında badem ezmesi satarak ticaret yolculuğuna başlayan Önder, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan aldığı yönlendirmelerle ürün yelpazesini genişleterek kendi işletmesini kurdu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinasında faaliyet gösteren Kampüs Mersin ve Garaj Mersin, iş dünyasının farklı paydaşlarını bir araya getiren eğitim ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Bu kapsamda düzenlenen Dijital Liderler Geliyor projesinin 3. ayağı Sen Lider Misin başlıklı atölyede liderlik kavramı, dijitalleşen dünyada liderliğin değişen rolü ve günümüz iş yaşamında ihtiyaç duyulan liderlik yaklaşımları ele alındı. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.

0: eğitim desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya, yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Sözcüklerim çatlak, ritmim delirmiş. Yine aynı rüyada, sen hep belirmiş. Aynalar, duvarlar hepsi seni giyinmiş. Kalbim seni değil, yankını sevmiş. Bir

0: haberler.
1: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, G20 İnovasyon Bakanları toplantısının ardından Türkiye'nin yapay zeka hedeflerini ve yatırım ekosistemini anlattı. Kacır, 2 yıl içinde 5 milyon vatandaşa yapay zeka eğitimi verileceğini, 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneliyle 10 bin yapay zeka uzmanı yetiştirileceğini bildirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca sanal medyada yer alan paylaşımlarındaki ifadeleri nedeniyle feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen ve kent lokantalarından sorumlu şube müdürünün de aralarında bulunduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Girne'de yaşanan gemi faciası kapsamında yürütülen soruşturmada tutuklanan 9 şüphelinin tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı. Alınan ifadelerde 2. kaptan 1. kaptana sefere çıkmamayı tavsiye ettiğini ancak 1. kaptanın sefere çıkmaya karar verdiğini söyledi. Silivri açıklarında iki geminin çarpışmasıyla ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı iki Türk bayraklı ticari geminin çarpıştığı kazayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Alsu adlı gemideki 9 denizci gözaltına alındı. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı

0: ait enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon Ağustos ayında %1,84 arttı. Yıllık bazda %31,51 oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinesinde faaliyet gösteren Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'de Dijital Liderler Geliyor projesinin 3. ayağı kapsamında Sen Lider Misin? Başlıklı atölye düzenlendi. İş dünyası temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu üyelerinin katıldığı programda günümüz iş yaşamında ihtiyaç duyulan liderlik yaklaşımları değerlendirildi. Tarsus Belediyesi kırsal mahallelerde ulaşımı kolaylaştırmak için yol bakım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Kaklıktaşı Mahallesi'nde 1500 metrelik alanda reglaj ve tesviye yapılırken Çamalan Mahallesi'nde 350 metrelik bölümde malzemeli yol bakımı, 900 metrelik alandaysa reglaj ve tesviye çalışması gerçekleştirildi. Mersin Adliyesi'nde yargı hizmetlerinin daha etkin, hızlı ve erişilebilir şekilde sunulmasına katkı sağlamak amacıyla oluşturulan Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürosu hizmete alındı. Açılışın ardından büroda ilk dilekçe kabulü de yapılarak Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürosu fiilen hizmet vermeye başladı. Yeni Parti Akdeniz İlçe Başkanlığı'nda görev dağılımı yapıldı. Mehmet Güner Başkanlığı'ndaki yönetimde Bülent Yorulmaz Sekreter, Gökhan Biber Sayman, Filiz Mümtaz Bilişim Sorumlusu, Devrim Arslan'sa Eğitim Sekreteri oldu. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'yla Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen 2026 LGS ve YKS Başarı Ödül Töreni'nde LGS'de 500 tam puan alan 400 öğrenciyle YKS'de Türkiye genelinde ilk 100'e giren 5 öğrenci ödüllendirildi. Öğrencilere başarı plaketleri takdim edildi. Sahil güvenlik ekiplerinin takibe aldığı Mersin açıklarındaki botta ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı tespit edildi. Şüpheli Antalya'nın Demre ilçesinde yakalandı. Yakalanan şahıs sınır dışı işlemleri için Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi. Türkiye Basketbol Ligi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Mersin Spor Kulübü MSK Ankara'da oynadığı hazırlık karşılaşmasında TED Ankara Kolejlilerle karşı karşıya geldi. MSK rakibini 77-65 mağlup etti. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
7: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. her hali lezzetli.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
13: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
14: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin. Size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
13: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
14: Telefon 0540 014 çift 033.
15: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 3274.
16: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
17: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru.

0: Çiftçilikte ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: Mersin Üniversitesi Hastanesi, onkoloji bölümünde yatmakta olan Adil Zılayan için sıfır RH pozitif beyaz kan veya herhangi bir kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin herhangi bir Kızılay merkezine Adil Zılayan adına kan vermeleri rica olunur.

Mersin Üniversitesi Hastanesi, onkoloji bölümünde yatmakta olan Adil Zılayan için sıfır RH pozitif beyaz kan veya herhangi bir kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin herhangi bir Kızılay Merkezi'ne Adil Zılayan adına kan vermeleri rica olunur.

Mersin Üniversitesi Hastanesi, onkoloji bölümünde yatmakta olan Adil Zılayan için sıfır RH pozitif beyaz kan veya herhangi bir kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin herhangi bir Kızılay Merkezi'ne Adil Zılayan adına kan vermeleri rica olunur.

0: Reklam tanıtım.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
3: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Mersin Üniversitesi Hastanesi, onkoloji bölümünde yatmakta olan Adil Zılayan için sıfır RH pozitif beyaz kan veya herhangi bir kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin herhangi bir Kızılay merkezine Adil Zılayan adına kan vermeleri rica olunur.

0: Rockstar, bende de kerici.
1: Mersin Üniversitesi Hastanesi, onkoloji bölümünde yatmakta olan Adil Zılayan için sıfır RH pozitif beyaz kan veya herhangi bir kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin herhangi bir Kızılay Merkezi'ne Adil Zılayan adına kan vermeleri rica olunur.

Mersin Üniversitesi Hastanesi onkoloji bölümünde yatmakta olan Adil Zılayan için sıfır RH pozitif beyaz kan veya herhangi bir kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin herhangi bir Kızılay Merkezi'ne Adil Zılayan adına kan vermeleri rica olunur.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602.

0: 0542-144-06-02.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
6: Müjde Mezitli, İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
7: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
6: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
7: Telefon 0540 014 çift 0 33.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
10: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Mersin Üniversitesi Hastanesi onkoloji bölümünde yatmakta olan Adil Zılayan için sıfır RH pozitif beyaz kan veya herhangi bir kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin herhangi bir Kızılay merkezine Adil Zılayan adına kan vermeleri rica olunur.
1: Bir tek beni bağlar benim aldığım yara, hiçbir zaman acıtmaz.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi kentin tarımsal ve kültürel değerlerini korumak, yerel ürünleri markalaştırmak ve üreticilerin ekonomik anlamda kazancını artırmak amacıyla coğrafi işaret çalışmalarını sürdürüyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Mersin'in 13 ilçesinde yapılan çalışmalarda kente özgü olan ve yıllardır üretilen ürünler belirlenerek Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil süreçleri yürütülüyor. Gülnar kuş üzümü ve kan portakalı Mersin'in tescilli ürünleri olurken Bozyazı Gölevezi, Mersin siyah inciri, leklek fasulyesi, püromerli nergizi ve gravga eriği için ise ilgili üniversite ve enstitülerde analiz çalışmaları sürdürülüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı kent genelinde ticari taksilere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 2026 yılı Ağustos ayı itibariyle 810 ticari taksinin denetlendiği çalışmalarda eksik ve kusuru bulunan 280 araca cezai işlem uygulandı. Denetimlerde hem vatandaşların güvenli ve kaliteli ulaşım hizmeti alması hem de ticari taksi sektöründe haksız rekabetin önüne geçilmesi hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üretici kadınlara sunduğu destekler 60 yaşındaki Meryem Önder'in hayatında yeni bir sayfa açtı. Yaklaşık 7 yıl önce Büyükşehir'in üretici kadın standlarında badem ezmesi satarak ticaret yolculuğuna başlayan Önder, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan aldığı yönlendirmelerle ürün yelpazesini genişleterek kendi işletmesini kurdu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinasında faaliyet gösteren Kampüs Mersin ve Garaj Mersin, iş dünyasının farklı paydaşlarını bir araya getiren eğitim ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Bu kapsamda düzenlenen Dijital Liderler Geliyor projesinin 3. ayağı Sen Lider Misin başlıklı atölyede liderlik kavramı, dijitalleşen dünyada liderliğin değişen rolü ve günümüz iş yaşamında ihtiyaç duyulan liderlik yaklaşımları ele alındı. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.

Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da.

0: yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Yazın hafif

0: bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
3: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
1: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
0: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
1: Telefon 0540 014 çift 033.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, G20 İnovasyon Bakanları toplantısının ardından Türkiye'nin yapay zeka hedeflerini ve yatırım ekosistemini anlattı. Kacır, 2 yıl içinde 5 milyon vatandaşa yapay zeka eğitimi verileceğini, 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneliyle 10 bin yapay zeka uzmanı yetiştirileceğini bildirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca sanal medyada yer alan paylaşımlarındaki ifadeleri nedeniyle feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen ve Kent Lokantalarından sorumlu şube müdürünün de aralarında bulunduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Girne'de yaşanan gemi faciası kapsamında yürütülen soruşturmada tutuklanan 9 şüphelinin tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı. Alınan ifadelerde ikinci kaptan birinci kaptana sefere çıkmamayı tavsiye ettiğini ancak birinci kaptanın sefere çıkmaya karar verdiğini söyledi. Silivri açıklarında iki geminin çarpışmasıyla ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı iki Türk bayraklı ticari geminin çarpıştığı kazayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Alsu adlı gemideki 9 denizci gözaltına alındı. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ait enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon Ağustos ayında %1,84 arttı. Yıllık bazda %31,51 oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinesinde faaliyet gösteren Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'de Dijital Liderler Geliyor projesinin 3. ayağı kapsamında Sen Lider Misin başlıklı atölye düzenlendi. İş dünyası temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu üyelerinin katıldığı programda günümüz iş yaşamında ihtiyaç duyulan liderlik yaklaşımları değerlendirildi. Tarsus Belediyesi kırsal mahallelerde ulaşımı kolaylaştırmak için yol bakım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Kaklıktaşı Mahallesi'nde 1500 metrelik alanda reglaj ve tesviye yapılırken Çamalan Mahallesi'nde 350 metrelik bölümde malzemeli yol bakımı, 900 metrelik alandaysa reglaj ve tesviye çalışması gerçekleştirildi. Mersin Adliyesi'nde yargı hizmetlerinin daha etkin, hızlı ve erişilebilir şekilde sunulmasına katkı sağlamak amacıyla oluşturulan Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürosu hizmete alındı. Açılışın ardından büroda ilk dilekçe kabulü de yapılarak Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürosu fiilen hizmet vermeye başladı. Yeni Parti Akdeniz İlçe Başkanlığı'nda görev dağılımı yapıldı. Mehmet Güner Başkanlığı'ndaki yönetimde Bülent Yorulmaz Sekreter, Gökhan Biber Sayman, Filiz Mümtaz Bilişim Sorumlusu, Devrim Arslan ise Eğitim Sekreteri

oldu. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen 2026 LGS ve YKS Başarı Ödül Töreni'nde LGS'de 500 tam puan alan 400 öğrenci ile YKS'de Türkiye genelinde ilk 100'e giren 5 öğrenci ödüllendirildi. Öğrencilere başarı plaketleri takdim edildi. Sahil güvenlik ekiplerinin takibe aldığı Mersin açıklarındaki botta ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı tespit edildi. Şüpheli Antalya'nın Demre ilçesinde yakalandı. Yakalanan şahıs sınır dışı işlemleri için Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi. Türkiye Basketbol Ligi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Mersin Spor Kulübü MSK Ankara'da oynadığı hazırlık karşılaşmasında TED Ankara Kolejlilerle karşı karşıya geldi. MSK rakibini 77-65 mağlup etti. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.

0: MTS Oradan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
6: Yılların tecrübesi ve

0: 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602. 0542 144 4602.
1: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
2: Müjde Mezitli, Barış Otocam 3. Şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. Şubesiyle Mezitli Belediyesi Arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
3: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içtik.

0: tıkla, ister uğra.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima

0: Sistemleri İletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Müjde Mezitli, İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
3: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
4: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 800 91 32 74.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55. Sen
6: efendim. Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi reklamlardan sonra devam edecek. Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi devam ediyor.
7: Tabii bu önemli. Fiyatlar giderek artıyor. Tabii bu çerçevede kulis bilgisi denilen bilgiler de gelmeye başladı. Şöyle ki emekliler için bir maaş düzenlemesi planlanıyor. Ve emeklilerin maaşlarının bir defaya mahsus olmak üzere 2026 yılında emeklileri memnun edecek bir seviyede, bazı kaynaklar 30 bin diyor, bazı kaynaklar 40 bin diyor. O bantta bir yükseltme, bir defaya mahsus emeklilerin maaşında yükseltme, 40 bin TL'ye ya da 30 bin TL'ye, 35 bin TL'ye yakın bir yükseltme yapılma ihtimali var diyor ekonomistler. Bunun üzerinde duruyorlar. Tabii hükümetin ilgili makamlarından, bu konuyla ilgili makamlarından şimdiye kadar herhangi bir açıklama gelmedi ama her an bu açıklamada gelebilir şeklinde ciddi bir beklenti de ekonomi dünyasında var ki emeklilerde zaten var, her gün var. Böyle bir sevindirici haber gelsin maaşlarla ilgili olarak. Şimdi efendim Ankara'ya tekrar dönelim. Ankara'da yeni partinin yeni binasında Genel Başkan Özgür Özel il başkanlarıyla İlk toplantısını gerçekleştirdi ve orada da önemli mesajlar verdi.
8: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ilk il başkanları toplantısında iktidar mesajı verdi.
9: Bilinsin ki biz bu binayı Ankara'da tuttuk, Ankara'da kurduk ama ne bu binanın tapusu, ne bu hareketin tapusu, ne yeni partinin tapusu hiçbirimizin üzerine değildir. Bu partinin sahibi millettir. Tapusu da Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün üstüne kayıtlı. Gelinen noktada biz arkada binaları, imkanları, makamları değil, biz arkada kaybetmeye alışmayı, muhalefette olmayı, birbirinle didişmeyi ve birilerine rakip, tehdit olmaksızın bir görevde olma anlayışını bıraktık. Yola çıktık, yoldayız. Sizinle birlikte yeni partinin iktidarını kurmak için yorulmadan yürümeye devam edeceğiz. Hepinize kolay gelsin.
8: Türkiye'ye 7 söz verdiklerini açıklayan Özel, demokratik, adil, özgür, üreten ve zenginleşen güçlü ve güvenli bir Türkiye hedeflediklerini belirtti.
9: Ama bu toplantıda esas iki şeyi konuşacağız. Bunlardan bir tanesi, iktidara gelmek için millete ne söz veriyoruz? Onu konuşacağız. İkincisi, bu verdiğimiz sözü tutmak için bize, size hangi görevler düşüyor? Onu konuşacağız. Çünkü bir siyasi partinin iki büyük sorumluluğu vardır. Birincisi, millete nasıl bir düzen kuracağını açıkça söylemek. İkincisi, o düzeni kuracak gücü, kadroyu, iradeyi açıkça ortaya koymak. İşte bu yüzden milletimize bu toplantıda verilecek yeninin 7 sözü vardır. Ve sizlere bu toplantıda verilecek yeni partinin 7 tane görevi vardır. Birinci sözümüz Türkiye'ye. Türkiye'ye, millete 7 sözümüzden birincisi elbette ki demokratik Türkiye. Oy veren de vermeyen de, cumhuriyetin bir partiye oy veren de vermeyen de, iktidara oy veren de vermeyen de cumhuriyetin eşit vatandaşı olarak görülecek. Milletimize ikinci sözümüz adil ve özgür Türkiye'dir. Mahkemede adalet, gelirde adalet, vergide adalet, sosyal hayatta adalet. Adalet anlayışımız bu 4 ayak üzerine kurulacak. Türkiye'ye ve milletimize üçüncü sözümüz üreten ve zenginleşen Türkiye'dir. Üçüncü sözümüz üretim ve refahtır bu yüzden. Türkiye yoksul bir ülke olmaya mahkum değildir. Aksine Türkiye yoksullaşması ancak özellikle yanlış yapılırsa olabilecek. Aksi takdirde zengin, güçlü ve eşit paylaşıldığında herkesin refah içinde olması gereken bir ülkedir. Biz yoksulluğu yönetmeye değil, yok etmeye geliyoruz. Milletimize dördüncü sözümüz güçlü ve güvenli Türkiye'dir. Sizi güvende tutacağız. Türkiye'yi güçlü kılacağız. Milletimize beşinci sözümüz kimseyi geriden bırakmayan Türkiye'dir. Milletimize beşinci sözümüz güçlü, gerçek, kimseyi geride bırakmayan bir sosyal devlettir. Altıncı sözümüz ise evlatlarına gelecek sunan Türkiye. Milletimize yedinci sözümüz makamların emanet sayıldığı Türkiye. Bizim iktidarımızda makamlar tapulu mal olmayacak. Görev ve nöbet olacak. Dönem sınırıyla siyaseti yenileyecek, yeni kadrolara, gençlere yol açacağız. Değerli yol arkadaşlarım, milletimize verdiğimiz 7 söz, örgütümüze de 7 görev olarak karşımızda duruyor. Ben karşımda bu görevi almaya, bu görevi yönettiği illere, yönetimlere anlatmaya, ilçelere anlatmaya ve alınan bu görevi yerine getirirken milletin umutlarını ayağa kaldırmaya namzet kıymetli yol arkadaşlarımı görüyorum. Birinci görevimiz iktidar kapasitemizi göstermektir. İlk görevimiz milletin karşısına yalnızca itiraz eden bir parti olarak değil, devleti yönetmeye hazır bir parti olarak çıkmaktır.
8: Parti teşkilatlarına da en önemli görev kazanmak mesajını veren Özel, kazanacağız, Türkiye kazanacak dedi.
7: Efendim ayrıca Özgür Özel katılmış olduğu bir canlı yayın programında yapmış olduğu konuşmasında partisinin %65'lik oy potansiyeline sahip olduğunu savundu ve Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili önemli bir noktaya değindi. Hatırlanacağı üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı iken Sayın Özgür Özel, ben asla Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım demişti. Cumhurbaşkanlığını belirleyen ve Cumhurbaşkanını seçtiren partinin genel başkanı olacağım demişti Özgür Özel. Bu yönde bir kararı vardı. Yeni partiye genel başkan

0: olunca acaba bir şeyler değişti mi Özgür Özel'de? Özellikle kamuoyu araştırmaları son dönemde Özgür Özel'in popülaritesinin yükselmesi ve bir halk kitlesini arkasına alması sonrasında Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı adayı olmak istediği yönünde iddialara yönelik olarak Özgür Özel şöyle konuştu. Kendimi ben o potaya sokmak istemem, dedi Özgür Özel Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda. Ve Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı iki güçlü aday olarak göstererek ilk turda kazanacak ve geniş kesimlerin desteğini alacak ismin arkasında duracağını söyledi. Yani bir nevi bir kez daha iki önemli isim bizim Cumhurbaşkanı adayımızdır. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Hangisi toplumun bütün kesimlerini, geniş kesimlerini arkasına alabilecek desteği sağlarsa süreç içerisinde onun arkasında duracağız yeni parti olarak ve ben de yeni parti genel başkanı Özgür Özel olarak o ismin arkasında duracağım açıklamasını yaptı. Bu da önemli. Devam edelim efendim. Şimdi tabii adli yıl başladı. Adli yılla ilgili gelişmelere geçmeden önce yine son saatlerde yaşanan diğer bir gelişme var. O da şu, hatırlanacağı üzere gazeteci Murat Ağırel'in yapmış olduğu açıklamalar, ortaya koymuş olduğu söylemler ve belgeler üzerine Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında soruşturma açılmıştı. Melih Gökçek ifadeye çağrıldı. Hatta gazeteci ağır halde davet edildi adliyeye Ankara'da ve elindeki bütün belgelerin savcılığa sunulması istendi. Ağır halde bunu yaptı. Melih Gökçek de ifadeye çağrıldı. Şimdi yani Melih Gökçek hakkında da soruşturma başlatılmıştı. Şimdi eski başbakanlardan Gelecek Partisi'nin eski genel başkanı diyeyim. Çünkü Gelecek Partisi de lağvedildi, kapatıldı, feshedildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı. Ve Ahmet Davutoğlu şüpheli sıfatıyla 7 Eylül Pazartesi günü saat 15'te Ankara Adliyesi'ne giderek suçlamaya yönelik olarak ifade verecek. Bu da diğer önemli bir gelişme. Şimdi tabii adli yıl başladı. Adli yıl için törenler gerçekleştirildi. Mersin'de de törenler yapıldı. Mersin'de de Mersin Adliyesi'nde Sayın Başsavcı Yasin Emre'nin başkanlığında, yönetiminde, gözetiminde tören gerçekleştirildi.
1: Mersin'de yeni adli yılın başlaması dolayısıyla açılış töreni düzenlendi. Törene protokol üyeleriyle adliye personeli katıldı. Törende konuşan Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, yeni adli yılın tüm yargı mensupları ve adliye personeli için hayırlı olmasını dileyerek, sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde bir yıl geçirilmesi temennisinde bulundu.
2: Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Benim ilkine katıldığım ama sizlerin uzun yıllardır katıldığınız bir adli yılın açılışını daha hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Öncelikle ben adli yılımızda tüm personelimize, tüm meslektaşlarımıza, ilimizin çok kıymetli protokolüne, bizleri onurlandıran sayın vekillerimize başta sağlık, afiyet diliyorum. Huzurla, mutlulukla yeni bir adli yıl geçirmemizi temenni ediyorum. Öncelikle sağlığımız yerinde olacak. Daha sonra da ülkemize, memleketimize, milletimize hep birlikte adaletin tesisi için, hukukun üstünlüğü için birlikte çalışacağız kıymetli arkadaşlarım. Vatandaş, memleketimiz, milletimiz bizden adalet bekliyor. Hep birlikte vatandaşımızın, ülkemizin bu beklentisini karşılayacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz.
1: Kentte suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Emre, toplumda rahatsızlık oluşturan uyuşturucu, silah, çete, kadına yönelik şiddet ve diğer tüm suçlarla

0: kararlılıkla mücadele edeceğiz. Hukukun, toplumun ve vicdanın kabul etmediği her türlü suçun karşısında olacağız ifadelerini kullandı.
1: Mersin Barosu da adli yılın açılışı dolayısıyla tören düzenledi. Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk anıtına çelenk sunarak.
0: Mersin Barosu yeni adli yılın başlangıcı dolayısıyla Cumhuriyet alanında tören düzenledi. Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Mersin Barosu Başkanı Avukat Gazi Özdemir yargı bağımsızlığı ve savunma hakkına ilişkin önemli mesajlar verdi. Özdemir yargı ve savunma makamının baskı ve müdahalelerle karşı karşıya bırakıldığını, ölçüsüz tutuklama uygulamalarının ve geciken yargılamaların adalete olan güveni zedelediğini söyledi. Özdemir, Yargıtay ve istinaf dosyalarının yıllarca beklememesi, yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması gerektiğini vurguladı. Avukatların ekonomik ve mesleki sorunlarına da dikkat çeken Özdemir, nitelikli hukuk eğitimi, avukata yönelik şiddetin önlenmesi ve savunma makamının güçlendirilmesi çağrısında bulundu. Yeni adli yılın adalet, hukuk ve barışın güçlendiği bir dönem olması temennisinde bulunan Özdemir, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla da silahların sustuğu, kalıcı barışın hakim olduğu bir dünya dileğini paylaştı.
1: Mersin Adliyesi'nde Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bir büro açıldı efendim. O büronun amacı, yargı hizmetlerinin daha nitelikli ve daha kısa sürede gerçekleşmesini sağlamak ve bu büronun açılışı da yine tabii Sayın Savcı, Başsavcı tarafından yapıldı.
0: Mersin Adliyesi'nde yargı hizmetlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesi amacıyla yeni bir büro hizmete açıldı. Yargı hizmetlerinin etkinliği bürosu düzenlenen törenle faaliyete geçti. Büronun açılışını Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre ve Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Ceylan gerçekleştirdi. Adliyenin 3. katında hizmet verecek büroda ilk dilekçenin kabulü de yapıldı. Büro aracılığıyla yargı süreçlerinde yaşanan gecikmelerin nedenlerinin tespit edilmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve süreçlerin daha etkin yürütülmesi hedefleniyor. Başsavcı Yasin Emre, uygulamanın yargı hizmetlerinin kalitesini artırarak vatandaşlara daha hızlı ve erişilebilir hizmet sunulmasına katkı sağlayacağını belirtti.
2: Yargıda gecikmeden kaynaklı yargının etkinliği bürosuna müracaatını aldık. Şimdi bu gecikmenin sebeplerine ilişkin yukarıda bir toplantı gerçekleştireceğiz. Gerçekleştirdiğimiz toplantıda bu gecikmenin neden kaynaklandığını, yargılama faaliyeti dışındaki hangi kurumlardan beklenen evrakların gelmediğini ilgili kurum temsilcilerini de davet ederek tespit edeceğiz. Bu konuda bu müracaata ilişkin Mersin TEDAŞ İl Müdürümüzün refakatiyle ilgili kolluk mensupların araştırmasıyla ilgili araştırmalar yapılacak. Keşiften, bilirkişilerden ya da konuya özel, dosyaya özel gecikme sebebi ne ise onu tespit ederek bir an önce ilgili dosyadaki eksiklikleri tamamlayıp bunu tespit edip hızlıca cevapları aldıktan sonra vatandaşımızın yargılamaya ilişkin müracaatını gecikme sebebini tespit edip tamamladıktan sonra hızlı bir şekilde karar verilmesini sağlayacağız. Bu konuda komisyon başkanımızın da söyleyecekleri varsa evet, onlara da...
3: Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Başsavcımın da belirttiği üzere yukarıda müracaatımızı aldık ve bir toplantı gerçekleştireceğiz. Yargıda etkinlik büromuzu faaliyete geçirdik. Bu büronun amacı yargısal faaliyet kapsamında olmayan İdari konularda dosyalardaki gecikmelerin neden kaynaklandığı ve nasıl çözüm üretebileceğimizi tespit etmek amacıyla faaliyete geçirildi. Ben Yargıda Etkinlik Bürosu'nun tüm Türkiye'ye, tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temin ediyorum. Ve Yargıda Etkinlik Bürosu'nun biz Mersin Adliyesi'nde hızlı bir şekilde faaliyete geçirip ve hızlı bir şekilde sonuç almak istiyoruz. İnşallah hayırlı olur diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
1: Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ankara'da

0: Avrupa Birliği Hareketlilik Haftası kapsamında konuklarıyla birlikte, ki Büyükelçi konukları ve Avrupa Birliği heyetiyle birlikte bir toplantıya katıldı ve o toplantıda Avrupa Hareketlilik Haftası'yla ilgili bir açıklama yaptı.
1: Avrupa Hareketlilik Haftası öncesinde Türkiye Belediyeler Birliği ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu işbirliğinde medya lansmanı ve çalıştay düzenlendi. 16-22 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinliklerin 2026 temaları herkes için hareketlilik ve nesiller arası adalet olarak açıklandı. Programa katılan Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ulaşımın yalnızca altyapı değil, kent yaşamına katılımı sağlayan temel bir kamu hizmeti olduğunu vurguladı.
2: Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası ülkemizde de oldukça rağbet görmekte ve belediyelerimiz aktif olarak bu kampanyaya katkı sağlamaktadır. Türkiye Belediyeler Birliği olarak 2018 yılından bu yana Avrupa Hareketlilik Haftası'nın ulusal koordinasyonu yürütmekte ve tüm belediyelerimize destek vermekteyiz. Ülkemiz her yıl düzenli katılımla Avrupa Hareketlilik Haftası'nın en coşkulu kutlandığı ülkelerden biri olarak öne çıkmaktadır. Bu yılda belediyelerimizin aktif katılımla ve bu kampanyada yer alacaklarına da inancımız tamdır. Avrupa Hareketlilik Haftası her yıl bir tema dahilinde kutlanıyor. Ana tema geçen yıl olduğu gibi herkes için hareketlilik. Bunun yanında bu yıl nesiller arası adalet temasına da odaklanıyoruz. Bu tema kamusal alanlarımızı ve ulaşım sistemlerimizi hem bugünün hem de gelecek nesillerin ihtiyaçlarını gözeterek planlamamızı hatırlatıyor. Çünkü çocuklarımızın, gençlerimizin, yaş almış vatandaşlarımızın ve engelli bireylerimizin kent yaşamına eşit şekilde katılabilmesi, ulaşım politikalarımızın en temel hedeflerinden biri olmalıdır. Ulaşımı yalnızca bir altyapı meselesi olarak değil, İnsanların günlük yaşamını kolaylaştıran ve sosyal hayata katılımını güçlendiren temel bir kamu hizmeti olarak değerlendirmekteyiz. Tüm yaş grupları için daha çeşitli, güvenilir, uygun fiyatlı ve erişebilir hareketlilik seçenekleri sunmak bizlerin görevidir. Kentlerimizde kimseyi geride bırakmadan, fiziksel veya dijital hiçbir engel oluşturmadan İnsanlarımıza ulaşım çözümleri sunmayı hedeflemekteyiz. Daha yaşanabilir kentler için ulaşımı insanı merkeze alan bir anlayışla planlamak zorundayız. Bugünün ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzu da unutmamalı, buna göre hareket etmeliyiz. Bunun yolu da vatandaşı dinlemek, ihtiyacını tespit etmek ve gerekli planlamaları en doğru şekilde yapmaktan geçiyor. Bu noktada Avrupa Hareketlilik Haftası belediyeler için bir platform görevi görüyor. Bu çalışmaları vatandaşlarımızla paylaşmak, iyi uygulamaları yaygınlaştırmak ve belediyelerimizin arasında deneyim paylaşımını güçlendirmek açısından önemli bir fırsat sunuyor. Bugün burada bizleri yalnız bırakmayan Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı Sayın Büyükelçi'ye ve ekibine, kıymetli belediye başkanlarımıza ve siz değerli katılımcılara şükranlarımı sunuyorum. Sözlerimi noktalarken tüm belediyelerimize ve paydaşlarımıza bu sene icra edecekleri faaliyetler için başarılar diliyorum, saygılar sunuyorum.
0: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası yeşil mutabakat konusunda KOBİ'lere eğitim verecek. Eğitim Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilecek ve eğitimler 14 Eylül'de başlıyor. Katılımcılara da sertifika verilecek.
1: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası KOBİ'leri Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın getirdiği yeni rekabet koşullarına hazırlıyor. KOBİ'lerin ticari faaliyetlerini geliştirmek projesi kapsamında düzenlenecek kapasite geliştirme eğitimleri 14 Eylül'de başlayacak. Eğitimlerde firmaların özellikle

0: Karbon emisyonlarını, enerji ve su tüketimlerini ölçerek çevresel performanslarını yönetmelerine yönelik bilgiler verilecek. MTSO hizmet binasında gerçekleştirilecek programda sürdürülebilirlik ve iklim politikaları, iklim kanunu, emisyon ticaret sistemi, kurumsal karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su ayak izi ve VSME sürdürülebilirlik standardı gibi başlıklar ele alınacak. Eğitimlerde Mersin'de faaliyet gösteren KOBİ'lerin yanı sıra firmalara yeşil dönüşüm alanında danışmanlık hizmeti veren uzmanlar da katılabilecek. Kontenjanla sınırlı programda eğitimlerin en az %80'ine katılanlara sertifika verilecek.
1: Ayrıca Mersin Ticaret ve Sanayi Odası LGS'de ve YKS'de derece yapan Mersinli öğrencileri plaketle ödüllendirdi.
0: Mersin'de sınav başarısı gösteren öğrenciler ödüllendirildi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen 2026 LGS ve YKS Başarı Ödül Töreni'nde dereceye giren öğrenciler bir araya geldi. LGS'de 500 tam puan alan 4 öğrenci ile YKS'de Türkiye genelinde ilk 100'e giren 5 öğrenciye başarı plaketleri verildi. Törende konuşan MTSO Yönetim Kurulu üyesi Gökben Gökbulut, başarıların emek, disiplin ve kararlılığın sonucu olduğunu vurguladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de öğrencileri, ailelerini ve öğretmenlerini tebrik ederek bu tür organizasyonların gelecek yıllarda daha da büyümesini temenni etti. Program plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.
1: Belediyelerde, ilçe belediyelerinde çalışmalar hızlı devam ediyor. Tarsus ilçesinde de kırsal yollar yenileniyor.
0: Tarsus Belediyesi kırsal mahallelerde ulaşımda yaşanan sorunlara çözüm üretmek amacıyla yol çalışmalarını sürdürüyor. Mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamalarla yolların kullanım koşulları iyileştiriliyor. Kaklıktaşı Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışma kapsamında 22 kamyon bypass malzeme kullanılarak 600 metrelik yolun bakımı yapıldı. Ayrıca 1500 metrelik alanda reglaj ve tesviye çalışması gerçekleştirilerek yol zemini düzenlendi. Çalışmalarla birlikte vatandaşların kullandığı güzergahın daha elverişli hale getirilmesi sağlandı. Çamalan Mahallesi'nde yürütülen yol bakım çalışmaları kapsamında 6 kamyon bypass malzeme kullanıldı. 350 metrelik bölümde malzemeli yol bakımı yapılırken 900 metrelik alanda reglaj ve tesviye çalışması gerçekleştirildi. Böylece mahallede ulaşım sağlayan yolların mevcut durumu iyileştirilerek daha rahat kullanılması sağlandı. Tarsus Belediyesi kırsal mahallelerde yol ve ulaşım ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını planlı şekilde sürdürüyor.
1: Akdeniz Kaymakamı ve Akdeniz Belediyesi Başkan Vekili Sayın Beşikçi, Kara Duvar'ı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.
0: Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, Kara Duvar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.
2: Bugün Akdeniz ilçemizde yeni başladık göreve. Çocuklarımızın bizden bir isteği var mı? He? Ama benim çocuklarımızdan bir isteğim var. İsteyebilir miyim? He? Ne istesin bizden? Sizden isteyeceğim en güzel şey ne? Okuyun, çalışın, sorumluluklarınızı yerinize getirin. Önce kendinize ve ailenize, sonra vatanınıza, milletinize hayırlı evlatlar olun. Tamam mı? Çok çalış. Söz mü?
3: Evet.
2: Hadi, hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Nasılsınız hanımlar?
4: Süperiz. Sizin karşı daha iyi olduk.
2: Oturun, oturun, rahatsız olmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Sizlerin duası bizler için en kıymetli şey. Büyüklerimizsiniz sizler. Bizler sizlerin evladıyız. Devletimiz bizleri buraya göndermiş. Hemşerilerimize, insanımıza hizmet edebilmek, hayatlarına güzellik katabilmek, sorunlarını bir nebze de olsa çözebilmek adına
3: Ben de yeni

0: başladım. Biliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Allah razı olsun.
1: Daimi olur inşallah.
0: Böyle bir buçuk ayı geride bıraktık. İnşallah şehrimizi karış karış geziyoruz. Her gün bir yerdeyiz. Her hafta birkaç yerdeyiz. Çünkü gezmeden, görmeden, tanımadan mümkün değil ve her gittiğimiz yerde böyle çok büyük bir muhabbetle, sevgiyle karşılaşıyoruz. O yüzden sizlere teşekkür etmek istiyorum.
2: Mahalle ziyaretinde Muhtar Fikret Altan'dan bölgenin ihtiyaçları ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Beşikçi ardından esnaf ve vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.
3: Başkanımız. İnşallah. Sağ olun. Merhabalar. Hayırlı günler.
4: Sizler nasılsınız?
3: Çok iyi. İyi.
4: Biz görüyoruz, duyuyoruz. Genç olmamıza rağmen çok iyi yönetiyorsunuz. Sanki eski kaymakam değil de sanki belediyecilikte görmüşsünüz. Çok güzel bir şey.
3: 8 yıldır belediyeyiz.
4: Ben neticede yüksek bir ünvanlısınız.
3: Çok sağ olun. Sizin ünvanınız bizim için daha yüksek.
4: Siz esnafa ulaştıysanız illaki bir isteklerimizi dinleyeceksiniz derken fazla vaktinizi almayacağız.
2: Sahada olmanın hizmetlerin doğru planlanması açısından önem taşıdığını belirten Beşikçi, mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek çözüm üretmeye devam edeceklerini söyledi.
5: Ama muhtemelen 2-3 senede anca biter maalesef. Şimdi seni ziyaret ettim bir kere. Birbirimizi görsek de görmesek de. Gönüllerimiz birbirimiz için bir şeyler yapmak istiyoruz. Sizin hayatınız güzelleşsin, işiniz güzelleşsin. Tek gayemiz eminim.
2: Beşikçi mahalle buluşmalarının Akdeniz'in diğer mahallelerinde de sürdürüleceğini kaydetti.
3: Nasılsın?
6: Bak ya maşallah ne kadar güzel ya. Kaç haftalık, kaç günlük? 1,5 aylık.
7: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi reklamlardan sonra devam edecek.
8: Reklam kazandırır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
4: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
3: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
4: Telefon 0540 014 çift 033.
5: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira.

0: Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
10: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi devam ediyor.
11: Konya'da terlikleri sürekli çalınan kişi kamera kayıtlarını izleyince hırsızın tilki olduğunu fark etti.

0: Efendim, Kıbrıs'tan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye doğru gelirken Akdeniz'de Girne açıklarında, Girne limanından ayrılan feribot, yolcu feribotu battı. Ve tabii ilk önce 8 kişi hayatını kaybetmişti, 9'a çıktı. 20 kayıp vardı, bir kişinin cansız bedeni bulundu. Soruşturma devam ediyor, 9 kişi de tutuklu. Bu konuyla, bu olayla ilgili olarak son durum hakkında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı açıklama yaptı, bilgiler verdi.
1: Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasında kayıp 20 kişiden birinin naaşına ulaşıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel yaklaşık 50 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen naaşın kimlik tespiti için hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
2: Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhurbaşkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı bu arama kurtarma çalışmalarına Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün kurum kuruluşlarıyla tam destek veriyor. Ve o doğrultuda bugün İkinci arama kurtarma alemdar gemimiz geldi. Daha modern, daha çağdaş, daha derinlere iner. Çünkü daha önce de size bahsettiğimiz gibi bu derinlik 550 metre olduğu için arama kurtarma çalışmalarını biraz zorlaştırıyor ve zamana da ihtiyaç var. Bu doğrultuda gemimizi biraz önce ziyaret ettik ve bu doğrultuda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldık ve o doğrultuda kayıp olan 20 insanımız vardı ve bu 20 insanımızın bir tanesinin naaşına ulaşıldı. Onu aldık, buraya getirdik

0: Ve buradan Doktor Nalbantoğlu Hastanesi'ne kimlik tespiti için gitti. Bu naaşımızın yapılan tespitlerde erkek olduğu, takribi 50 yaşlar civarında olduğudur. Bu doğrultuda çalışmalar 7/24 devam edecek.
1: Türkiye'den gelen teknik heyet çalışmalara başlarken soruşturma kapsamında 9 kişinin tutuklu olduğu açıklandı.
2: Soruşturma hakkında kapının kilitlendiği iddia ediliyor mürettebat tarafından. Tabii bu soruşturuluyor. Siz de açıklama yapın. Nedir son durum? İçerideler mi? Orada mahsur mu kaldı?
0: Değerli kardeşlerim, soruşturma başlatıldı. Polisimiz bu konuda soruşturmasını bütün hızıyla devam etmektedir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nden yeni bir soruşturma için teknik anlamda bir de heyet istedik. Onlar da geldi. Onlar da bu çalışmalara başladı. En kısa zamanda bu konuyu da aydınlatacağız. Ama bir kere bilmenizi isterim. Burada en ufak bir ihmal ve bu konuda herhangi bir olaya sebep olan ne varsa en üst düzeyden en altına kadar da

0: Bakanı bir yazılı açıklama yaptı. Bu hükümetinizde bir çatlak anlamına geliyor mu? Yani çekilecek mi?
1: Hükümet devam etmektedir. 90 gün sonra ülkemizin genel seçimi ve yerel seçimi vardır. Herhangi bir hükümet krizi şu anda yoktur.
2: Teşekkür ederim.
3: Sayın Başbakan, DNA örneği alınacak mahallelerden kimlik tespiti için?
1: Tabii.
3: Ne zaman başlayacak?
1: Bu akşam Nalbantoğlu başlıyor.
3: Ailelerden DNA örneği alınacak
1: önce
3: değil mi? Bekleyenlerden.
1: Çıkarılan naaşta herhangi bir bozulma yoktur. Ve o konuda bir tespit çalışmaları ilgili uzmanlar Nalbantoğlu Hastanesi'nde yapıyor.
3: Sonra ailelerden DNA örneği başlıyor.
4: İdari soruşturma ve tutuklu sayılarıyla ilgili güncel rakamlar alabilir miyiz?
1: Şu anda hepinizin bildiği 9 kişi tutuklu vardır ve o doğrultuda soruşturma devam ediyor. O doğrultuda suçlu veya ihmal eden kim varsa o doğrultuda tutuklama olacak. Ama şimdi tutuklama oldu diye hepsi suçludur diye bir kural yok. Neticede soruşturma bitene kadar ve hukuk önünde hesap verene kadar bu insanlarımızın soruşturması.
4: Geminin bir gün önceden arızalı olduğu da yine su almaya başladı.
5: Değerli seyirciler, Belçika'da üzücü bir olay yaşandı. Belçika'da ailesi, yakınları Mersin'de yaşayan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı parkta çocuklarının Ukraynalı çocuklarla kavga etmesi üzerine müdahalede bulundu. Herhangi bir sorun yok. Ama polis çağırdı Ukraynalılar. İddiaya göre Ukraynalılar toplu halde Türk aileye de saldırdılar. Ve Belçika polisi geldiğinde de iddiaya göre ırkçı söylemler ve ırkçı bir tavırla Türklerin iddiasına göre suçlu olan Ukraynalılar olmasına rağmen Türk aileye, Türk babaya ve 4 çocuğuna uygunsuz bir şekilde davrandı ve Türk babayı 4 çocuğunun gözü önünde parkta silahla vurarak öldürdü. Soruşturma devam ediyor. Türk makamları da devreye girdi ve hayatını kaybeden o Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da bugün Mersin'de toprağa verildi.
6: Aldım. Abi.
7: Belçika'da polis tarafından vurularak hayatını kaybeden 4 çocuk babası Halit Altun, memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı. 42 yaşındaki Altun, Yupen kentinde çocuklarıyla gittiği parkta çıkan tartışmanın ardından polis tarafından vuruldu. Hastaneye kaldırılan Altun hayatını kaybetti. Cenazesi Türkiye'ye getirilen Altun Toroslar ilçesindeki Akbelen mezarlığında toprağa verildi. Olayın görgü tanığı olduğunu belirten ağabey Mehmet Altunsa kardeşinin çocuklarının gözü önünde vurulduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
8: Orada benim kardeşim çocuklarıyla beraber onları oynatmaya gitti. Çocuk parkında orada bir grup Ukraynalı vardı. 20-25 kişiden oluşan grup Ukraynalı. İlk önce çocuklar arasında bir kavga oluşuyor. Kavgadan sonra, yani o çocuklardan sonra zaten kardeşim çocukları öpmüştü. Yani gene barıştırmıştı. Çocuğun babası gelince bu sefer olay büyüdü. Kardeşime saldırdılar. Onun yanındaki bütün Ukraynalılar da kardeşime saldırdı. Kardeşimi orada darp ettiler. Kardeşim de kendini savunmak için orada hani grill yapıyorlardı. Oradan eline bir şey aldı ve birini kovaladı. Onu kovalarken polis arkasından ateş etti ve onu öldürdü. Olay budur. Yani kardeşimi ırkçı bir polis öldürdü. Çocuk parkında öldürdü. Çocukların gözü önünde öldürdü abicim. Onu vurduktan sonra polis tabii ki ölmüş, yani ölümcül bir darbe aldı ve yerdeyken polis onu kelepçeledi. Polis ona kelepçe vurdu. Ondan sonra gelip hani başında beklediler bayağı ta ki ambulans gelene kadar. Ondan sonra kalp masajı falan yapmaya başladılar da o sadece göz boyama içinde. Hani kardeşim olay yerinde vefat etmişti, ölmüştü. Ondan sonra hani onu hastaneye götürdük. Hani hastanedeyken biz onun başındayken

0: polisler orada federal polis onun evini uzun namlulu silahlarla köpeklerle basıyor. Hani onun üzerinden nasıl bir şey bulabiliriz ve nasıl hani onun üzerinden daha neler yükleyebiliriz gibisinden bir delil arıyordu orada.
1: E aldım aldım. Abi sabir. Abi sabir.
2: Yücel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
3: Efendim bizleri sevindiren, güldüren güzel haberlerde görüşmek üzere. Yarın tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.
4: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi sona erdi.
5: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi kentin tarımsal ve kültürel değerlerini korumak, yerel ürünleri markalaştırmak ve üreticilerin ekonomik anlamda kazancını artırmak amacıyla coğrafi işaret çalışmalarını sürdürüyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Mersin'in 13 ilçesinde yapılan çalışmalarda kente özgü olan ve yıllardır üretilen ürünler belirlenerek Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil süreçleri yürütülüyor. Gülnar Kuş Üzümü ve Kan Portakalı Mersin'in tescilli ürünleri olurken Bozyazı Gölevezi, Mersin Siyah İnciri, Leklek Fasulyesi, Püre Merli Nergizi ve Gravga Eriği için ise ilgili üniversite ve enstitülerde analiz çalışmaları sürdürülüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı kent genelinde ticari taksilere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 2026 yılı Ağustos ayı itibariyle 810 ticari taksinin denetlendiği çalışmalarda eksik ve kusuru bulunan 280 araca cezai işlem uygulandı. Denetimlerde hem vatandaşların güvenli ve kaliteli ulaşım hizmeti alması hem de ticari taksi sektöründe haksız rekabetin önüne geçilmesi hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üretici kadınlara sunduğu destekler 60 yaşındaki Meryem Önder'in hayatında yeni bir sayfa açtı. Yaklaşık 7 yıl önce Büyükşehir'in üretici kadın standlarında badem ezmesi satarak ticaret yolculuğuna başlayan Önder, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan aldığı yönlendirmelerle ürün yelpazesini genişleterek kendi işletmesini kurdu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinasında faaliyet gösteren Kampüs Mersin ve Garaj Mersin, iş dünyasının farklı paydaşlarını bir araya getiren eğitim ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Bu kapsamda düzenlenen Dijital Liderler Geliyor projesinin 3. ayağı Sen Lider Misin başlıklı atölyede liderlik kavramı, dijitalleşen dünyada liderliğin değişen rolü ve günümüz iş yaşamında ihtiyaç duyulan liderlik yaklaşımları ele alındı. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Buse'm Home'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse'm Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse'm Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
7: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, G20 İnovasyon Bakanları toplantısının ardından Türkiye'nin yapay zeka hedeflerini ve yatırım ekosistemini anlattı. Kacır, 2 yıl içinde 5 milyon vatandaşa yapay zeka eğitimi verileceğini, 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneliyle 10 bin yapay zeka uzmanı yetiştirileceğini bildirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca sanal medyada yer alan paylaşımlarındaki ifadeleri nedeniyle feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen ve kent lokantalarından sorumlu şube müdürünün de aralarında bulunduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Girne'de yaşanan gemi faciası kapsamında yürütülen soruşturmada tutuklanan 9 şüphelinin tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı. Alınan ifadelerde ikinci kaptan birinci kaptana sefere çıkmamayı tavsiye ettiğini ancak birinci kaptanın sefere çıkmaya karar verdiğini söyledi. Silivri açıklarında iki geminin çarpışmasıyla ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı iki Türk bayraklı ticari geminin çarpıştığı kazayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Alsu adlı gemideki 9 denizci gözaltına alındı. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ait enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon Ağustos ayında %1,84 arttı. Yıllık bazda %31,51 oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinesinde faaliyet gösteren Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'de dijital lider

0: Lider Geliyor projesinin 3. ayağı kapsamında Sen Lider Misin başlıklı atölye düzenlendi. İş dünyası temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu üyelerinin katıldığı programda günümüz iş yaşamında ihtiyaç duyulan liderlik yaklaşımları değerlendirildi. Tarsus Belediyesi kırsal mahallelerde ulaşımı kolaylaştırmak için yol bakım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Kaklıktaşı Mahallesi'nde 1500 metrelik alanda reglaj ve tesviye yapılırken Çamalan Mahallesi'nde 350 metrelik bölümde malzemeli yol bakımı, 900 metrelik alandaysa reglaj ve tesviye çalışması gerçekleştirildi. Mersin Adliyesi'nde yargı hizmetlerinin daha etkin, hızlı ve erişilebilir şekilde sunulmasına katkı sağlamak amacıyla oluşturulan Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürosu hizmete alındı. Açılışın ardından büroda ilk dilekçe kabulü de yapılarak Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürosu fiilen hizmet vermeye başladı. Yeni Parti Akdeniz İlçe Başkanlığı'nda görev dağılımı yapıldı. Mehmet Güner Başkanlığı'ndaki yönetimde Bülent Yorulmaz Sekreter, Gökhan Biber Sayman, Filiz Mümtaz Bilişim Sorumlusu, Devrim Arslan ise Eğitim Sekreteri oldu. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'yla Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen 2026 LGS ve YKS Başarı Ödül Töreni'nde LGS'de 500 tam puan alan 400 öğrenciyle YKS'de Türkiye genelinde ilk 100'e giren 5 öğrenci ödüllendirildi. Öğrencilere başarı plaketleri takdim edildi. Sahil güvenlik ekiplerinin takibe aldığı Mersin açıklarındaki botta ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı tespit edildi. Şüpheli Antalya'nın Demre ilçesinde yakalandı. Yakalanan şahıs sınır dışı işlemleri için Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi. Türkiye Basketbol Ligi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Mersin Spor Kulübü MSK Ankara'da oynadığı hazırlık karşılaşmasında TED Ankara Kolejlilerle karşı karşıya geldi. MSK rakibini 77-65 mağlup etti.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.

0: Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse'm Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse'm Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
4: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.

Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda

0: oku. Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
1: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
0: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
1: Telefon 0540 014 çift 0
2: 33. 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

항상 열린 내 마음의 뜬 맨이 맨 멀리 그 삶을 허다 잊고

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
7: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil, açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
7: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
8: SML Restoran ve Catering.
9: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
8: 0533 974 4590.
9: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite. Hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
12: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle, mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: reklam kazandırır.
1: MTS Oradan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Busem.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
12: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
13: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
14: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
15: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin. Size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
14: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
15: Telefon 0540 014 çift 033.
6: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
16: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun

0: Reklam tanıtır.
1: MTS Oradan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
2: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da.

0: Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: İçeceğini al, Han Restoran'ta gel. İçeceksizden harika balık, et ve mezeler. Han Restoran.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
2: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda

0: oku. Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
1: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
0: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
1: Telefon 0540 014 çift 033.
2: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse'm Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 3274.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
7: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtım.
1: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.

0: lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
6: Müjde mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
7: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
8: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
0: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay, Bodrum ve İzmir güzergahlarında sevdiklerinizle tatilinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat. Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
3: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 800 91 32 74.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtır. Busa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Güney Akdeniz seyahatte yolculuklarınız daha konforlu, daha güvenli. Anamur, Alanya ve Antalya güzergahında gerçekleşen yolculuklarda yolculuğun keyfini Güney Akdeniz seyahat ayrıcalığıyla yaşayın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
6: Yeni dönem başlar.
7: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: Oku. Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Güneş batmadan yıldızlar görünmez elde. Gelecek günler ne alır ne verir bilemem. Bildiğim şarkılar biten aşkların cenaze törenleridir. Bir şarkı söyle göm gitsin. Göm gitsin yalanları. Göm gitsin yalnızlığı. Göm gitsin acıları. Sonra da otur yüreğin yeşerene kadar ağla. Bırak. Bırak başka bir yerde büyüsün o bebek. Belki böylesi daha.